0: seni hep görüyorum. Hala seni çok seviyorum.
1: Burası Radyo 7. Şimdi sıradaki şarkı senin için.

Hala beni seviyorsun. Bunu sen de biliyorsun. Niye beni aramıyorsun? Niye? Ben seni bir anlık değil, bir ömür boyu ararım. Gururum.

0: الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ
1: Onlara denir ki, sizin bugününüze kavuşmayı unuttuğunuz gibi bugün biz de sizi unutacağız. Sizin varacağınız yer ateştir ve sizin için yardımcılar da yoktur. Bu sizin Allah'ın ayetlerini alaya almanızdan ve dünya hayatının sizi aldatmasından dolayıdır. Artık bugün onlar ateşten çıkarılmayacaklar ve özürleri de kabul edilmeyecektir.
0: فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
1: Hamd göklerin Rabbi, yerin Rabbi ve alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur.
0: وَلَهُ الْكِبَرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ
1: Göklerde ve yerde büyüklükte yalnız ona aittir. O çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir. Ahkaf suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiş olup 35 ayettir. Ahkaf, rüzgarların meydana getirdiği kum tepeleri anlamına gelir. Genellikle Ağat kavminin yaşadığı Güney Arabistan'daki bir bölge karakter itibariyle böyle kum tepecikleriyle dolu olduğundan o bölgeye Ahkaf adı verilmiş, bu surede onlardan söz ettiği için bu adla anılmıştır.

0: Biz gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri ancak hak ile ve belirli bir süre için yarattık. İnkar edenler uyarıldıkları şeyden yüz çeviriyorlar.
1: قُلْ اَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ اَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْاَرْضِ اَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ اَمْ لَهُمْ

Allah'ı bırakıp da kıyamet gününe kadar kendisine hiçbir cevap veremeyecek olan putlara tapan kimseden daha sapık kim olabilir? Oysa taptıkları şeylerin onların yalvarışlarından haberleri bile yoktur.

Kıyamet günü insanlar bir araya toplandıkları zaman taptıkları şeyler kendilerine düşman kesilirler ve onların kendilerine tapmalarını inkar ederler.

Bizim ayetlerimiz kendilerine apaçık okunduğu zaman inkar edenler, kendilerine gelen hak kitap için bu apaçık bir büyüdür dediler.

Yoksa onu Muhammed uydurdu mu diyorlar. Sen de ki, eğer onu ben uydurmuşsam Allah'tan bana gelecek cezayı savmaya sizin gücünüz yetmez. O sizin yaptığınız taşkınlıkları daha iyi bilir. Sizinle benim aramda şahit olarak Allah yeter. O çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.

0: Ey Muhammed, de ki, ben peygamberlerin ilki değilim. Bana ve size ne yapılacağını da bilmem. Ben ancak bana vahyedilene tabi oluyorum. Ben ancak apaçık bir uyarıcıyım.
1: قُلْ اَرَأَيْتُمْ اِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٍ

0: اسْتَكْبَرْتُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ
1: De ki, ne dersiniz? Eğer bu Kur'an Allah tarafındansa ve siz de onu inkar etmişseniz, bununla birlikte İsrailoğullarından bir şahit de onun bir benzerini Tevrat'ta görüp inanmışken, siz hala büyüklük taslarsanız, haksızlık etmiş olmaz mısınız? Şüphesiz ki Allah zalim bir topluluğu doğru yola iletmez.

0: İnkar edenler, iman edenler için, eğer İslam'da bir hayır olsaydı, onlar onu kabulde bizi geçemezlerdi, derler. Kur'an'la kendileri doğru yola girmedikleri için de, bu eski bir yalandır, diyeceklerdir.
1: وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً

Kur'an'dan önce de bir rehber ve rahmet olarak Musa'nın kitabı Tevrat vardı. Bu Kur'ansa zulmedenleri uyarmak, iyilik yapanları müjdelemek için Arap lisanıyla indirilen ve kendinden öncekileri tasdik eden bir kitaptır.

0: Gerçekten Rabbimiz Allah'tır deyip sonra da dosdoğru olanlara gelince onlar için hiçbir korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir.
1: Ulaike ashabul

Biz insana, ana ve babasına iyilik yapmayı tavsiye ettik. Anası onu zahmetle karnında taşıdı ve zahmetle doğurdu. Onun ana karnında taşınmasıyla sütten kesilme süresi 30 aydır. Nihayet insan olgunluk çağına ulaşıp 40 yaşına geldiğinde der ki, "Ey Rabbim, bana ve ana babama ihsan ettiğin nimetlerine şükretmemi ve senin hoşnut olacağın salih amel işlememi ilham et. Benim neslimden gelenleri de salih kimseler kıl. Doğrusu ben tövbe edip sana yöneldim ve ben gerçekten Müslümanlardanım."

İşte yaptıklarının en güzelini kendilerinden kabul edeceğimiz ve günahlarını bağışlayacağımız bu kimseler cennetlikler arasındadırlar. Bu onlara vaat edilmiş olan dosdoğru bir sözdür.

Ana ve babasına, öf size, siz beni öldükten sonra tekrar dirilip kabrimden çıkarılmakla mı tehdit ediyorsunuz? Oysa benden önce nice nesiller gelip geçmiştir diyen kimseye, ana ve babası Allah'a sığınarak, yazıklar olsun sana, gel iman et, şüphesiz ki Allah'ın vaadi gerçektir dedikleri halde, bu Kur'an öncekilerin masallarından başka bir şey değildir diyordu.

İşte onlar kendilerinden önce gelip geçmiş olan cin ve insan toplulukları içerisinde haklarında azap vaadi gerçekleşmiş olan kimselerdi. Onlar gerçekten hüsrana uğramışlardır.

Herkesin yaptıklarına göre dereceleri vardır. Allah onlara yaptıklarının karşılığını tam olarak verir. Onlara haksızlık edilmez.

0: İnkar edenler ateşe sürüldükleri gün onlara, siz dünya hayatınızda bütün güzel şeylerinizi harcadınız, onların zevkini sürdünüz. Artık bugün yeryüzünde haksız yere büyüklük taslamanız ve yoldan çıkmış olmanızdan dolayı aşağılayıcı bir azapla cezalandırılacaksınız denir.
1: وَذْكُرْ اَخَوْا

0: أخاف عليكم عذاب يوم عظيم.
1: Ey Muhammed! Ad kavminin kardeşi Hud'u hatırla. Hani o Ahkaf denilen yerde kavmini uyarmıştı. Ondan önce ve sonra da nice peygamberler gelip geçmiştir. Hud kavmine Allah'tan başkasına kulluk etmeyin. Çünkü ben sizin için büyük bir günün azabından korkuyorum demişti.
0: قَالُوا أَجِئْتَنَا

0: Onlar, sen bizi ilahlarımızdan çevirmek için mi geldin? Eğer doğru söyleyenlerdensen, haydi o bizi tehdit ettiğin azabı getir dediler.
1: قَالَ اِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللّٰهِ وَاُبَلِّغُكُمْ مَا

Hud, o azabın ne zaman olacağına dair bilgi Allah'ın yanındadır. Ben size kendisiyle gönderildiğim şeyi tebliğ ediyorum. Fakat ben sizi cahillik yapan bir kavim olarak görüyorum dedi.

0: تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين.
1: O azabı vadilerine doğru yayılan bir bulut halinde gördükleri zaman, bu bize yağmur yağdıracak yaygın bir buluttur dediler. Hud ise, o sizin acele gelmesini istediğiniz şeydir. O bir rüzgardır ki içerisinde acı bir azap vardır. O rüzgar Rabbinin emriyle her şeyi yıkar mahveder dedi. Nihayet helak oldular ve evlerinden başka hiçbir şey görülmez oldu. İşte biz günahkar kavmi böyle cezalandırırız.

0: Andolsun ki biz onlara size vermediğimiz imkanlar vermiştik. Onlara kulaklar, gözler ve kalpler vermiştik. Fakat kulakları, gözleri ve kalpleri onlara hiçbir fayda sağlamadı. Çünkü onlar Allah'ın ayetlerini bile bile inkar ediyorlardı. Alay etmekte oldukları şey de onları sarıp kuşattı.
1: وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَى وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ
0: Andolsun ki biz sizin etrafınızda bulunan birçok memleketleri helak ettik. Belki Hakk'a dönerler diye ayetlerimizi çeşitli şekillerde açıkladık.

0: بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون.
1: Allah'ı bırakıp da kendilerine yakınlık sağlamak için edindikleri ilahları onlara yardım etselerdi ya. Ama hayır. Aksine onlardan kaybolup gittiler. İşte bu onların yalanları ve uydurup durdukları iftiralarıdır.
0: وَاِذْ صَرَّ

Ey Muhammed! Hani biz cinlerden bir grubu Kur'an'ı dinlemeleri için sana yöneltmiştik. Onlar Kur'an'ı dinlemek için hazır bulundukları zaman birbirlerine susun dediler. Kur'an'ın okunması bitince de birer uyarıcı olarak kavimlerine döndüler.

0: Onlar kavimlerine şöyle dediler: Ey kavmimiz! Gerçekten biz Musa'dan sonra indirilen ve kendisinden öncekileri tasdik eden bir kitap dinledik. O kitap gerçeği ve doğru yolu gösteriyor. Ey kavmimiz! Allah'ın davetçisine uyun ve ona iman edin ki Allah da sizin günahlarınızı bağışlasın ve sizi acı bir azaptan korusun.
1: وَمَنْ لَا يُجِبَ دَاعِيَ اللّٰهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ

0: Her kim Allah'ın davetçisine uymazsa bilsin ki yeryüzünde Allah'ı aciz bırakacak değildir. Onun Allah'tan başka dostları da yoktur. İşte onlar apaçık bir sapıklık içerisindedirler.
1: أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللّٰهَ الَّذ۪ي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَى اَنْ يُحْيَ الْمَوْتَى بَلَا اِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ.
0: Onlar gökleri ve yeri yaratan ve onları yaratmakla yorulmayan Allah'ın ölüleri diriltmeye de kadir olduğunu görmüyorlar mı? Evet, şüphesiz ki onun her şeye gücü yeter.

0: İnkar edenler ateşe sürüldükleri gün onlara bu gerçek değil miymiş denir. Onlar da Rabbimiz hakkı için gerçekmiş derler. Allah onlara o halde inkar ettiğinizden dolayı şimdi tadın azabı der.
1: فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ

Ey Muhammed! Azim sahibi peygamberlerin sabrettikleri gibi sen de sabret. Onlar için acele etme. Sanki onlar kendilerine vaat edilen azabı gördükleri gün, dünyada sadece gündüzün bir saati kadar kaldıklarını sanırlar. Bu bir tebliğdir. Hiç yoldan çıkan fasıklar topluluğundan başkası helak edilir mi? Muhammed Suresi. Bu sure Medine devrinde inmiştir. 38 ayettir. Surenin ikinci ayetinde Peygamber Efendimizin ismi açıkça zikredildiğinden surede bu adla anılmıştır. Sure içerisinde müminlerle kafirlerin durumları anlatılmakta, müminlere vaat edilen cennetin özelliklerine dikkat çekilmektedir.

0: وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ.
1: İman edip salih amel işleyenlerin ve Rableri tarafından bir gerçek olarak Muhammed'e indirilen kitaba inananların kötülüklerini Allah örter ve durumlarını düzeltir.

0: الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم.
1: Bu inkar edenlerin batıla uymaları ve iman edenlerin de Rablerinden gelen gerçeğe tabi olmalarından dolayı böyledir. İşte böylece Allah insanlara kendi misallerini anlatır.

0: ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم.
1: Savaşta inkar edenlerle karşılaştığınız zaman hemen boyunlarını vurun. Nihayet onlara üstün geldiğiniz zaman bağı sıkı bağlayıp esir alın. Sonra harp ağırlıkları bırakılıp savaş bitince de onları ya karşılıksız olarak ya da fidye ile salıverin. Allah'ın emri budur. Eğer Allah dileseydi onlardan başka türlü de intikam alırdı. Fakat böyle olması sizi birbirinizle denemek içindir. Allah yolunda öldürülenlere gelince Allah onların amellerini asla boşa çıkarmaz.
0: Seyehdihim ve yuslihu balahum.
1: Allah onları doğru yola iletecek ve durumlarını düzeltecektir.
0: Ve yudahiluhumul cennete arrafaha lehum.
1: Onları kendilerine tanıttığı cennete koyacaktır.

0: أيامكم.
1: Ey iman edenler! Eğer siz Allah'ın dinine yardım ederseniz, Allah da size yardım eder ve ayaklarınızı sabit tutar.
0: وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا فَتَعْسَلْ لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ.
1: İnkar edenlere gelince, onlar yüzüstü yıkılsınlar. Allah onların amellerini boşa çıkarmıştır.

0: بهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها.
1: Onlar yeryüzünde gezip dolaşıp da kendilerinden öncekilerin sonlarının nasıl olduğuna bakmıyorlar mı? Allah onların kökünü kazımıştır. Bu kâfirler içinde onların başına gelenlerin benzerleri vardır.

0: يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم.
1: Şüphesiz ki Allah iman edip salih amel işleyenleri altlarından ırmaklar akan cennetlere koyar. İnkar edenlerse dünyada zevk edip geçinirler. Hayvanların yediği gibi yerler. Onların varacakları yer ateştir.

0: اخرجتك اهلكناهم فلا ناصر لهم.
1: Ey Muhammed, biz seni yurdundan çıkaran şehirden daha kuvvetli olan nice şehirleri helak ettik. Onların hiçbir yardımcıları olmadı.

0: ebna'ehum.
1: Rabbi tarafından apaçık bir delil üzerinde bulunan kimse, kötü işleri kendisine güzel gösterilen kimse gibi olur mu? Onlar heveslerinin peşine düşmüşlerdir.

0: cezaehum.
1: Kötülükten sakınanlara vaat edilen cennetin durumu şöyledir. Orada bozulmayan temiz sudan ırmaklar, tadı değişmeyen sütten ırmaklar, içenlere lezzet veren şaraptan ırmaklar ve süzme baldan ırmaklar vardır. Onlar için cennette bütün meyvelerden vardır. Bir de Rablerinden bağışlanma vardır. Bunların durumu ateşte ebedi olarak kalacak olan ve bağırsaklarını parçalayacak kaynar su içirilen kimsenin durumu gibi olur mu?

0: Ey Muhammed! Onlardan seni dinlemeye gelenler de var. Senin yanından çıktıkları zaman kendilerine ilim verilen kimselere alay yoluyla biraz önce ne demişti diye sorarlar. İşte onlar Allah'ın kalplerini mühürlediği kimselerdir. Onlar sadece kendi heveslerine uyarlar.
1: وَالَّذ۪ينَ اهْتَدَوْ زَادَهُمْ هُدًا وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ.
0: Doğru yola girenlere gelince Allah onların hidayetlerini arttırmış ve onlara kötülükten sakınma çarelerini vermiştir.

0: أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم.
1: Onlar kıyamet saatinin kendilerine ansızın gelmelerinden başka bir şey mi bekliyorlar? Şüphesiz onun alametleri gelmiştir. Artık kıyamet kendilerine gelip çatınca ibret almaları neye yarar?

Ey Muhammed! Bil ki Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Hem kendi günahın için hem de mümin erkekler ve mümin kadınlar için Allah'tan bağışlanma dile. Allah sizin gezip dolaştığınız yeri de duracağınız yeri de bilir.

0: الْمَوْتِ فَأَوْلَى لَهُمْ طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَعْرُوفٌ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ.
1: İman edenler keşke cihat hakkında bir sure indirilse derlerdi. Ama hükmü açık bir sure indirilip de içerisinde savaş zikredilince kalplerinde hastalık olanların ölüm korkusuyla baygınlık geçiren bir kimsenin bakışı gibi sana baktığını görürsün. Oysa onlar için en uygun olan itaat ve güzel söz söylemekti. Sonra iş kesinleşince Allah'ın emrine sadakat gösterselerdi elbette kendileri için daha hayırlı olurdu.

0: أَبْصَارَهُمْ
1: İşte onlar Allah'ın lanetlediği, kulaklarını sağır, gözlerini kör ettiği kimselerdir.
0: أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ اَمْ عَلَى قُلُوبٍ اَقْفَالُهَا
1: Onlar Kur'an'ı düşünmüyorlar mı? Yoksa kalplerinin üzerinde kilitleri mi var?

0: لهم.
1: Gerçekten doğru yol kendilerine açıkça belli olduktan sonra gerisin geri küfre dönenlere şeytan kötülüklerini güzel göstermiş ve onları uzun emellere düşürmüştür.

0: Allahu ya'lemu israrahum.
1: Çünkü onlar Allah'ın indirdiğini beğenmeyen kimselere bazı işlerde biz size itaat edeceğiz demişlerdi. Oysa Allah onların gizlediklerini biliyordu.
0: فَكَيْفَ اِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدَبَارَهُمْ
1: Melekler onların yüzlerine ve arkalarına vurarak canlarını alırken durumları nasıl olacak?

0: فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ.
1: Bu onların Allah'ı gazaplandıran şeylere uymaları ve onun rızasına sebep olacak şeyleri beğenmemelerinden dolayıdır. Allah onların amellerini boşa çıkarmıştır.
0: اَمْ حَسِبَ الَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ اَلَّنْ يُخْرِجَ اللّٰهُ اَضْغَانَهُمْ.
1: Yoksa kalplerinde hastalık olanlar Allah'ın kinlerini hiç ortaya çıkarmayacağını mı sandılar?
0: وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ.
1: Ey Muhammed! Eğer biz dileseydik onları sana gösterirdik. Sen de onları yüzlerinden tanırdın. Andolsun ki sen onları konuşma tarzlarından da tanırsın. Allah ise bütün yaptıklarınızı bilir.
0: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِد۪ينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِر۪ينَ وَنَبْلُوَ اَخْبَارَكُمْ.
1: Andolsun ki biz içinizden cihad edenlerle sabredenleri ortaya çıkarıncaya ve yaptıklarınızla ilgili haberlerinizi açıklayıncaya kadar sizi deneyeceğiz.

0: وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ
1: Şüphesiz ki inkar edenler, Allah yolundan alıkoyanlar ve kendilerine doğru yol açıkça belli olduktan sonra peygambere karşı gelenler, Allah'a hiçbir zarar veremeyeceklerdir. Allah onların yaptıklarını boşa çıkaracaktır.

0: رَبَّكُمْ.
1: Ey iman edenler! Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin ve amellerinizi boşa çıkarmayın.

0: يَغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ
1: Şüphesiz ki inkar edenlere, Allah yolundan alıkoyanlara, sonra da kafir olarak ölenlere gelince, Allah onları asla bağışlamayacaktır.

0: Sakın gevşemeyin ve üstün olduğunuz halde barışa çağırmayın. Allah sizinle beraberdir. O sizin amellerinizi eksiltmeyecektir.
1: İnnemel hayatud dunya le'ibun ve lehu. وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ
0: Dünya hayatı ancak bir oyun ve eğlenceden ibarettir. Eğer iman eder, kötülükten sakınırsanız Allah size mükafatınızı verir ve sizden mallarınızı tamamen harcamanızı da istemez.
1: اِنْ يَسْأَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا وَيُخْرِجْ اَضْغَانَكُمْ
0: Eğer sizden onların tamamını isteyip de sizi zorlasaydı cimrilik edecektiniz. Bu da sizin kinlerinizi ortaya çıkaracaktı.

0: تَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ.
1: İşte sizler Allah yolunda harcamaya çağrılan kimselersiniz. İçinizden kiminiz cimrilik ediyor ama cimrilik eden ancak kendi zararına cimrilik eder. Allah zengindir, sizse fakirsiniz. Eğer siz haktan yüz çevirirseniz Allah yerinize başka bir kavim getirir. Sonra onlar sizin gibi olmazlar. Fetih Suresi. Bu sure Medine devrinde inmiştir. 29 ayettir. İçerisinde fetihten söz edildiği için sure bu adla anılmıştır. Bu sure Müslümanlarla müşrikler arasında yapılan Hudeybiye antlaşmasından sonra Müslümanlar üzüntü içerisinde Medine'ye dönerken inmiş, onlara Mekke'nin yakında fethedileceğini müjdelemiş, böylece üzüntüleri sevince dönmüştür. Gerçekten de bundan kısa bir zaman sonra Mekke Müslümanlar tarafından fethedilmiştir.

0: mübine.
1: Ey Muhammed, gerçekten biz sana apaçık bir fetih verdik.
0: لِيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا.
1: Böylece Allah senin geçmiş ve gelecek günahlarını bağışlar, sana olan nimetini tamamlar ve seni doğru bir yola iletir.
0: Ve yansuraka Allahu nasran aziza.
1: Allah sana şanlı bir zaferle yardım eder.

0: إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما.
1: İmanlarını kat kat arttırmaları için müminlerin kalplerine huzur ve güven indiren O'dur. Göklerin ve yerin ordusu Allah'ındır. Allah her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir.

0: آيَاتِهِمْ وَكَانَ ذَٰلِكَ عِنْدَ اللّٰهِ فَوْزًا عَظ۪يمًا
1: Allah, mümin erkeklerle mümin kadınları altlarından ırmaklar akan ve içlerinde ebedi olarak kalacakları cennetlere koyar ve onların günahlarını örter. İşte Allah katında büyük kurtuluş budur.

0: Allah hakkında kötü zan besleyen münafık erkeklerle münafık kadınları ve müşrik erkeklerle müşrik kadınları azaba uğratır. Onların kötülükleri kendi başlarına dönecektir. Allah onlara gazap etmiş, onları lanetlemiş ve cehennemi onlar için hazırlamıştır. Orası ne kötü bir dönüş yeridir.
1: وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللّٰهُ عَز۪يزًا حَك۪يمًا
0: Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.
1: اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذ۪يرًا
0: Gerçekten biz seni bir şahit, bir müjdeci ve bir uyarıcı olarak gönderdik.
1: لِتُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا
0: Ey insanlar! Böylece siz Allah'a ve peygamberine inanırsınız. Onun dinine yardım edersiniz ve ona saygı gösterirsiniz. Onu sabah ve akşam tesbih edersiniz.
1: Sadakallahu'l-azim.
0: Yüce Allah doğru söylüyor.

her şeye gücü yeten kuvvetinden, önünde her şeyin boyun eğdiği kudretinden, karşısında hiçbir şeyin duramadığı izzetinden, her şeyi kaplayan azametinden, her şeyi kuşatan ilminden, her şeyi aydınlatan nurundan istiyor ve bekliyorum. Ey nur, ey Kuddüs, ey iyiliklerin ilki ve sonların sonu, Rabbim, ismet perdesini yırtan günahlarımı affet. Ümitsizliğe sebep olan günahlarımı affet. Nimetleri değiştiren hatalarımı affet. Duaların kabulünü engelleyen, belalar getiren, işlediğim bütün günahları ve yaptığım bütün hataları affet. Rabbim, zikrinle sana yaklaşabilirim, biliyorum. Rahmetinden beni kendine yaklaştırmanı diliyorum. Bana şükrü öğretmeni, zikrini ilham etmeni diliyorum. Bana merhamet etmeni, beni verdiğine razı ve kanaatkar kılmanı diliyorum. Sen ki ihtiyacı olana verirsin, kapına geleni geri çevirmezsin. Ey Rabbim, senin saltanatın yücedir. Kimine gizli, kimine apaçıksın. Rabbim, biliyorum ki senden başka günahlarımı bağışlayacak, suçlarımı örtecek kimse yok. Biliyorum ki ben nefsime zulmettim, sana itaat etmedim. Bütün bunlara rağmen beni unutmadığından ve bana lütfettiğinden dolayı kalbim sana kavuşma arzusuyla yanıyor. Rabbim, biliyorum ki sen benim dostumsun. Her kötülüğümü örtensin, başıma gelen her belayı hafifletensin. Rabbim, görüyorum ki zincirlerim beni çökertti, çirkin ve boş emellerim beni senden uzaklaştırdı. Dünya beni aldattı, gururum ve kayıtsızlığım kalbimi katılaştırdı. Rabbim, biliyorum ki sen benim dostumsun. Beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar. Affet beni ey Rabbim. Farz edeyim ki senin ateşine dayandım. Her acıya göğüs gerdim. Ama senin rahmetinden bir an bile uzak kalmaya dayanamam, biliyorsun. Ey Kerim ve Rahim olan Rabbim, yemin ediyorum ki eğer konuşmama izin verirsen, senin kapında her an coşarım. Feryat edenlerin feryadı gibi kapında feryat ederim. Kaybedenlerin ağlaması gibi ağlarım. Çağırıyorum seni ey müminlerin dostu, ümitsizlerin ümidi, güçsüzlerin dayanağı, ağlayanların sevgilisi. Seni vücudumun tüm zerreleriyle çağırıyorum. Rahmetine ümitle koşuyorum. Görüyorsun ki bu kalp senden ayrılmanın acısını duyuyor. Bu dil seni anıyor. Bu kalp seni arıyor ve ağlıyor. Ah Rabbim, o nasıl azapta kalabilir? O senin affedeceğinden ümitlidir, emindir. Senin sevgini arzuladığı halde ateş onu nasıl yakabilir? Onun güçsüzlüğünü biliyorsun. O bu acıları daha ne kadar taşıyabilir? Sen ona yol gösterirsen, ateşin sıcaklığı ona nasıl zarar verebilir? O seni Rabbim diye çağırmaktadır. Ruhunda senin izlerin varken onu nasıl ateşe atabilirsin? Hayır, asla sen bunları yapmazsın. Ben senin keremini biliyorum, merhametini biliyorum.
Senin isimlerin mukaddestir. Sen insanlara kendini tanıttın. Rahmetinle kalplerini okşadın. Rahmetini benden esirgeme ey Rabbim. Bil ki sana muhtacım. Gizlice yaptığım günahlar senin ilmindedir. Tüm zerrelerimle sana sığınıyorum Rabbim. Rahmetinle, şefkatinle beni kucakla. Amin.

0: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertize
1: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Konya-Afyon-Karahisar yolunun 50-54. kilometreleri, Muğla-Denizli yolunun 22-27. kilometreleri, Keşan-Gelibolu yolunun 70-71. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Ekspertize
0: Dynobil'e. Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.

0: sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le futbol bayramına tam kadro hazır olun.
1: Reklam.

0: Fiyata Migros'ta. 8-11 Haziran tarihleri arasında 600 gram altın kılıç tam yağlı taze kaşar 269 liraya Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros, hepimize iyi
1: gelecek. Ücretsiz yaz kontrolleriyle Ford'unuza yazı getirmenin tam zamanı. 31 Temmuz tarihine kadar Ford yetkili servislerine gelin, klima gaz dolumunda 3600 TL'den başlayan fiyatlardan yararlanın. Sileceklerde %50, polen filtrelerinde ise %25 indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için Ford.com.tr.

0: 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de. Aygaz diyorum.
1: 1-2-3 Migros Yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros Yemek. Migros uygulamasında.
2: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
3: Bir reklam.
4: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
5: Reklam. Radyo 7.
6: Okul, sınav ve başarı için Arkevit Focus tüm ileriyi düşünenlerin yanında. Arkevit Focus, Mehmet Can'la 7 gün 7 sabahı sunar.
5: Arkevit, Arkevit, hep ileri git.
7: Evelallah daima ileri. Gününüz aydın olsun sevgili dostlar. Radyo 7'ye hoş geldiniz. Türkiye radyolarının parlayan yıldızına, Radyo 7'ye. Takip edilen Radyo 7'ye, çok sevilen Radyo 7'ye, özlenilen Radyo 7'ye hoş geldiniz. Radyo 7'nin nevi şahsına münhasır yayınına Mehmet Can'la 7 gün 7 sabaha da neyi ettiniz de geldiniz. Siz, biz uyuduk, uyandık ama dünya dönmeye devam ediyor. Bugün günlerden çarşamba, 10 Haziran 2026 sabahındayız. Hicri takvimle de 24 Zilhicce 1447'de canım ülkemin saati 7'yi 3 hatta 4 dakika geçerken çok şükür yeniden gerçekler için bir aradayız, sizlerle birlikteyiz. Ben Mehmet Can, sizleri saygıyla selamlıyorum. Hepinize huzurlu, sağlıklı, her şeye rağmen afiyetli, umutlu, pırıl pırıl, tertemiz bir günü Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Kardeşim Furkan Bayraktar'ın da selamı var, onu da

0: Allah'ım, merhametlerin de merhametlisi olan Allah'ım. Ya Rabbi, vaadinden dönmeyen Rabbimiz, bize lütfettiğin her bir nimet için sana sonsuz kere sonsuz şükürler olsun. Allah'ım o nimetlerin bereketini arttır, ziyadesiyle lütfeyle. Olmayanlara da, sadece senden isteyerek sana kulluk edenlere de bahşet ne olur. Bize sağlık ver, bize iyi insanlar denk getir. Önü ardı belli, söyledikleri farklı, zihni farklı insanlara denk getirme. Arka bahçeleri ve planları olan insanlara denk getirme. Ya Rabbi bizi bize bırakma, bizim ayağımızı kaydırma. Biz kendimiz için hayırlı olanı dahi kestiremiyoruz, aklettiremiyoruz kendimize. Lütfen sen bizim için en hayırlı olanı bahşet. Allah'ım bize şifa ver. Ruhumuza, bedenimize, aklımıza şifa ver. Bize mukayyet ol. Bize mukayyet ol. Ya Rabbi dua ve niyazlarımızı ne olur kabul et. Ümmeti Muhammed'e merhametinle muamele eyle. Mazlumlar var, Gazze'de başta olmak üzere yardım eyle. Zalimlere, hainlere, işbirlikçilerine ne olur fırsat verme. Maddi manevi sıkıntılarımızı izale eyle. Geçmişlerimiz var, onlara rahmet eyle. Senden şafi sıfatınla şifa bekleyenler var. Ne olur onları hayırlısıyla başımızda tut ve onlara şifa nasip eyle. Ahiretimizi ve akıbetimizi de hayır eyle. Ya Rabbi, zalimin zulmünün hesabının görüldüğü günde ne olur bizi senin intikamın için memurun eyle, şu kuru kafalar başta olmak üzere bu şereften bizi de nail eyle dedim, amin diye de ekledim ve artık buyurunuz başladım.
1: 7 gün 7 sabah.
2: Basından başlıklar.
0: Şimdi biliniz ki Türkiye saatiyle gece yarısından sonra Amerika Birleşik Devletleri İran'a saldırdı. Amerika Hürmüz'de düşen Apache helikopteri nedeniyle, ki bunun İran tarafından düşürüldüğünü kabul etti, İran'ın bazı noktalarına saldırı düzenledi. İran'da cevap olarak bölgedeki bazı Amerikan üslerini vurdu. Yani önce İran helikoptere düşürdü, sonra Amerika Birleşik Devletleri büyük çaplı bir cevap verdi. İran yeniden saldırıya yanıt verdi sevgili dinleyiciler. Amerikan Merkez Komutanlığı bu operasyon İran'ın haksız saldırganlığına orantılı bir yanıt niteliğindedir dedi. İran medyası da Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik şehrinde patlama seslerinin duyulduğunu kaydetti. Keşm adası ve Bender Abbas'ta da patlamalar meydana geldi. Trump, ABC'ye yaptığı açıklamada tepki vermek çok önemli, bir helikopteri düşürdüler ve şu anda biz misilleme yapıyoruz dedi. Gören de normal biri, aklı yerinde biri, tutarlı biri zanneder. Kirli, yapışık, tutarsız, saldırgan, emperyal tekdişik almış canavar hüviyetinin ismidir Donald Trump ve pekala temsil ettiği değerler silsilesi de. Şimdi dönelim Hürriyet gazetesine. Kupa böyle zulüm görmedi diyor Hürriyet manşetinden. Niye böyle diyor? Şimdi daha net anlayacağız. Dünya Kupası heyecanı dört bir yanı sardı. Ancak daha turnuva başlamadan ev sahibi Amerika'nın takımlara yaptığı uygulamalar büyük tepkiye neden oldu. Adam seçiyorlar. Siyasette olduğu gibi, ekonomide olduğu gibi, yeşil sahada da, sporda da adam seçiyorlar, ülke seçiyorlar. Sadece maç için vizeler veriliyor. Futbol yıldızları, ülkelerinin milli takımlarının oyuncuları didik didik arandılar. Şüpheli gibi, birer terörist gibi didik didik arandılar. Yıldızlar bezdi. Belçika milli takımının yıldızı Kevin Bruyne detaylı arananlardan. İsviçre milli takım futbolcusu Embolo da önce vize alamadı. Sonra ancak Amerika Birleşik Devletleri'ne gidebildi. İskoç taraftarların da vizeleri iptal edildi. Somalili hakem ülkeye alınmadı. Senegal kafilesi uçaktan indirildi. Tepeden tırnağa suçlu gibi arandı. Aç ellerini sağa sola dendi. Alın size Amerikan demokrasisi. Buna da demokrasi sevdalıları örnek ülke işaretiyle gözüyle bakmaktalar ya. Yuh olsun. Örnek ülke değil bu, olsa olsa utanç verici ülke hüviyetinde. Trump'tan fırçayı yedi ve oturdu. Trump önceki gün İran füzelerine aynı şekilde karşılık veren Netanyahu'yu uyardı. İran karşısında yalnız kalırsın dedi Hürriyet'e göre. Gazete böyle haberleştirmiş. Siz bakmayın haberin böyle işlenmesine. Aynı kuyunun suyundan bahsediyorum. Ne olur ki bir tas, ikinci tas, üçüncü kova, hepsi aynı ama hepsi. Türkiye rol biçilen bir ülke değil. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye başkalarının senaryolarında kendisine rol biçilen bir ülke değil, oyun kurucu bir aktör haline geldi ve bunu herkese gösterdi dedi. Erdoğan'ın açılışını yaptığı Milli Güvenlik Konferansı'nda da milli güvenlikle ilgili konuların derinliğine ele alındığı dile getiriliyor.

0: Peki devam edelim. Bir de CHP gerçeği var. Gündemin bir yerinde Cumhuriyet Halk Partisi muhakkak var çünkü kaynıyor. Kılıçdaroğlu'yla Özel meclis grubu için dün 13.30'a işaret etmişti. Meclis kapısına yığılan iki tarafın destekçileri arasında gerilim yaşandı. Kılıçdaroğlu'nun son dakika yer değişikliğiyle o gerilim aşıldı. Meclis kapısı önündeki gerilim Kılıçdaroğlu'nun toplantı adresini genel merkeze taşımasıyla yatıştı. Kimse bizi durduramaz dedi Özgür Özel. Grup Başkanı Özgür Özel milletin yürüyüşüne kimse set çekemez dedi. 26 Temmuz'dan önce kurultay yapılması gerektiğini söyledi. CHP Genel Merkezi'nde konuşan Kemal Kılıçdaroğlu ise mutlak butlan davasını bu partinin başına bela edenlerden hesap sormazsam namerdim ifadelerini kullandı. Yukarısı hali buyken, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetiminin yukarıdaki hali buyken seçmenlerinin de hali inanın bundan farklı değildi. Hatta tavanın haline rağmen tavanın çok daha kızgın olduğunu söylemek mümkün. Özgür Özel'le Kemal Kılıçdaroğlu destekçisi iki kadının diyaloğu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin önünde kadınlar ağız dalaşı yaptılar. Bazı ifadeleri yayınlayacak falan değiliz, yayınlayabilecek falan değiliz ama özeti şöyleydi.
1: Hain. Olmaz bak biz.
2: Hain hain.
1: Senin gibi kızını ben masalarda büyüttüm.
2: Ben 51 yaşındayım. Sen masalarda büyüttün. Ben sokaklarda elimde annemle
1: partinin
2: birlikte.
1: Partinin masalarında. Hain
2: benim
1: olamaz.
2: Benim dedemin mal varlığı bu
1: Cumhuriyet
2: partiye
1: Cumhuriyet Halk
2: döndüm.
1: Partisi'nde hiç kimse hain değildir.
2: Hain.
1: Diyemezsin ona.
2: Hain.
1: Diyemezsin.
2: Hain.
1: Hain.
2: Hain. Hain. Hain.
1: Tamam.
2: Hain.
3: Tamam.
2: Hain.
3: Tamam.
2: Halle.
3: Tamam. Bak birbirimize düşüyoruz.
2: Hep hain. Hep halle.
3: Tamam.
2: Ne
3: yazıklar olsun be. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Buna yapmayın. Şu Atatürk'ün partisine bunu yapmayın ya. Yapmayın şu Atatürk'ün partisine ya. Birbirimize düştük ya.
0: Evet, birbirimize düştük biz ya. Yine bir CHP'linin isyanıydı. Ortaya çıkan tabloya olan isyan. Kaynayan kazanı kapakla bastırma dedi MHP lideri Devlet Bahçeli. Özgür Özel'e tavsiyemiz açıktır. CHP'nin iç gerilimini sırtlanıp da meydanlara taşımaktan, CHP bünyesindeki çatlağı memleket sathına yaymaktan, mevki yarışını demokrasi kahramanlığı gibi servis etmekten vazgeçilmelidir. Kaynayan kazanı kapakla bastırmaya çalışmak akıl kârı değildir dedi MHP lideri. Peki, Hürriyet'i özetlemiş olduk. Şimdi bir de Sabah gazetesini özetleyelim. Akkuyu'daki tarihi adıma lütfen dikkat keseriniz. Türkiye tarihinin tek kalemde en büyük yatırımı olan Akkuyu Nükleer Santrali'nde artık sona gelindi. Santralin ilk ünitesindeki reaktör basınç kalıbına 163 temsili yakıt demeti yüklenmeye başlandı. İlk reaktör yıl sonunda elektrik üretmeye başlayacak. 20 milyar dolara mal olan proje Türkiye'nin elektrik ihtiyacının %10'unu karşılayacak. Tekrar ediyorum, elektrik ihtiyacının %10'unu. Dahasını yapmak zorundayız. Talebimiz, ihtiyacımız, gelişme adına atılacak adımlarımız var, planlamalarımız var ve dahasını yapmak zorundayız. Efendim nükleer santraller tehlikeli, siz sende var. Sende var ve yıllardır kullanıyorsun. Üstelik nükleeri başka alanlarda da pekala geliştirip kullanıyorsun. Benim de hakkım var. Benim de memleketin refahı ve felahı için buna hakkım var. Adım atacağım, mecburum. Gezi maskeli FETÖ kampına lütfen kulak verin şimdi de. Sabahın manşeti bu. 15 Temmuz ihanetinin yıl dönümü yaklaşırken FETÖ'cü hainlerin eğitim maskeli güncel yapılanması deşifre oldu. AVM'deki emanet dolaplarında para trafiği yürüten, yurt dışında turistik gezi görünümlü kamplar düzenleyen 77 örgüt üyesi yakalandı. Yurt dışında. Balkanlara gizli örgüt kampı. Örgütü ayakta tutmaya çalışan FETÖ'cülerin vizesiz gidilen Bosna Hersek, Makedonya ve Arnavutluk'ta Gezi adı altında gizli eğitim kampı kurdukları belirlendi. İzmir'de 22 hücre evi kuran ve kod ismi kullanan FETÖ'cülerin takibe takılmamak için telefonlarını kapattıkları da kaydediliyor. Sevgili dinleyiciler, emanet dolaplar birer FETÖ kasası. Son derece organizeler. Şüphesiz bu bir Mossad CIA ortak teşekkülü, hiç tereddüt yok, prodüksiyonu hiç tereddüt yok. Lakin ortaya çıkan tablo mücadelenin daha uzun yıllar devam etmesi gerektiğini de söylüyor, gösteriyor. Çünkü dünden bugüne şekillenen bir yapı değil bu. Minimum 50 yıllık 60 yıllık bir yapıdan bahsediyoruz. Gezi maskeli FETÖ kampı da onu anlatıyor bize. İş bitti, temizlik yapıldı. siyaset ayağına dokunuldu, emniyet tarafı bitirildi, silahlı kuvvetler bundan arındırıldı diye hüsnü niyetin maksimum seviyesine lütfen çıkmayınız, olur mu? Çok acil 900 bin eleman aranıyor. İşkur'un verilerine göre patronların aradığı elemanlar arasında figüran da var, barista da var. 889.727 özel sektörde, kamuda 4.410 eleman açığı var ve aranıyor. En fazla talep edilen elemanlar güvenlik görevlileri, yük taşıma şoförü, aşçı, elektrikçi, balık temizleme işçisinin yanı sıra 1843 barista, 2396 figüran açığı da bulunuyor. Değerli dinleyiciler, haberiniz olsun. Türkiye bu vandallara teslim edilir mi? İşte temel soru bu. Kritik coğrafyada bulunan ülkemiz Suriye'den İran'a, Ermenistan'dan Amerika'ya uzanan bir diplomasi seferberliği yürütüyor. Erdoğan örnek bir lider diplomasisi sergiliyor. Peki birbirini boğazlayan ana muhalefetin bugün mecliste verdiği manzarayı görmeyen kaldı mı? Türkiye'yi bu fırtınalı dönemde rotasında tutacak kadrolar bunlar mı diye soruyor Melih Altınok gazetede sevgili dinleyiciler. Peki Milliyet'te neler var, onu da özetleyelim. Kiralık yazlık dolandırıcılığına dikkat. Yerli turistin yaz tatili başladı. Okulların tatilinin ardından talebin hız kazanması bekleniyor ki bu ayın sonu itibariyle okullar da kapanıyor. Bu dönemde tatilini kiralık, yazlık ve villada yapmak isteyenlerse sahte ilan, mükerrer kiralama gibi dolandırıcılık faaliyetlerine karşı dikkatli olmak zorunda. Sahte ilan, mükerrer dolandırıcılık, kiralama dolandırıcılığı yöntemleri. Lütfen dikkat efendim. Acele etmemek lazım. Aklı selim hareket etmek lazım, yavaş yavaş, sindire sindire. Mümkünse gece akşam rezervasyonları yapmamak lazım. Yani akşam ve gece saatlerinde zihninizin bedeninizin yorgun olduğu dilimlerde o işleri yapmamak lazım. Gündüze kaydırmak lazım, dinlendikten sonra istişare etmek lazım, alternatifini bulmak lazım. Muhatap olan otel ya da bölge, kimse, birkaç başka örnekle de mukayese etmek, kıyaslamak lazım. Acele işe, malum işte, dertli. Ortak savaş uçağı yerde kaldı. Almanya ile Fransa'nın ortak yeni nesil savaş uçağı projesi FACS, Future Combat Air System, açık adı bu, anlaşmazlıkların giderilememesi üzerine iptal edildi. Alman Başbakanı Merz ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron ortak bir savaş uçağı üretimi için şirketlerin anlaşamayacağı konusunda mutabık kaldılar. Yani şimdilik Avrupa'nın ortak savaş uçağı hayali bitmişe benziyor. Mümkün oldukça farklı başlıkları paylaşıyoruz. Dün Atlas'ın katiline 21 yıl istendi. Güngören'de bıçaklanarak hayatını kaybeden 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ölümüne ilişkin görülen dava başladı. Acılı anne Gülhan Ünlü, duruşma salonuna gelen sanık E.Ç.'nin annesine dönerek "itine sahip çık" diye bağırdı. Savcı esasa ilişkin mütalasında sanık E.Ç.'nin 21 yıl 7 ay 15 gün hapsini istedi sevgili dinleyiciler. Bir yandan bunu aktarırken bir yandan da diğer üzücü haberi vermek zorundayız. İzmir Karşıyaka'da bıçaklı kavgada yaralanmıştı 15 yaşındaki Erdem Demir. Maalesef hastanede hayatını kaybetti. Gözaltına alınan yaşları 18 ve 19 olan iki şüpheli tutuklandı. Her ikisinin de çok sayıda suç kaydı var. Annesi cezaevinde olan Demir dün Manisa'da defnedildi sevgili dinleyiciler. Balkan zirvesi Sofya'da toplanıyor. Balkan ülkeleri arasında bölgesel işbirliğinin güçlendirileceğinin ele alınması beklenen Güneydoğu Avrupa İşbirliği süreci devlet ve hükümet başkanları zirvesi bugün Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da toplanacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan zirveye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen katılacak. Yine o bölgeden devam edelim. Bizde de kullanılır o ifadeler. Gazetede muhtemelen oradan hareketle hazırlamış bu başlığı ve haberi. Arnavut inadı. Var mı efendim etrafınızda bu inada sahip arkadaşınız? Benim var. Arnavutluk'ta Jared Kushner ve Ivanka Trump'ın milyarlarca avroluk tatil köyü projesine tepkiler sürüyor. Aktivistler inşaat ve projenin İsrail'e bağlantısı nedeniyle her gün başkentte meydanları dolduruyor. Başbakan Rama projenin devam edeceğini savunuyor, iddia ediyor. Ama Arnavutların da haklı inadı ve dirençleri sürüyor. Ben de bu anlamda destekliyorum doğrusunu isterseniz. Peki. Diğer gazete. Akşam orada neler var? LGS'ye girene kumanya. Bu yıl LGS sınavında 924 binden fazla öğrenci beslenme paketi alacak. Öğrencilere sözel ve sayısal oturumlar arasında kuru meyveli yulaf var, ceviz, kuru üzüm ve su ikram edilecek. Sevgili dinleyiciler, yiyecek istemeyen öğrenciler farklı binalarda ya da salonlarda sınava girecekler. Bu arada son gün dinlerin uyarısı var işin içindekilerin. Sınavdan bir gün önce zihninizi dinlendirecek aktiviteler yapın. Artık kağıdı, kalemi, kitabı bir yere bırakın. Nereden çalışıyorsanız buna bilgisayarda dahil olabilir. Sınav 13 Haziran Cumartesi günü. Milyonlarca öğrenci ve ailesi heyecanla sınav gününü bekliyor ve uzmanlar başarı kadar kaygı yönetiminin de önemli olduğunu söylüyor.
4: Nasıl ki bir evde biri grip olduğunda diğerlerine de bulaşıyorsa kaygı da bulaşıcı bir şey. Unutmayalım ki sınav bir hayat maratonunda son yolculuk değildir. Uzun hayat yolculuğumuzun küçük bir parçasıdır. Günlük rutinimiz nasıl devam ediyorsa yine aynen öyle devam edebiliriz. Beynimizde bir sorun var, düzelmeliyim, bir şeyler yapmalıyım hissini yaşatmamamız için sınavdan birkaç gün önce daha hafif beslenebiliriz, nefes egzersizleri yapabiliriz. Sürekli evde aynı konunun dönmesi, bu sınavın hayatın sonuymuş gibi çocuğa yansıtılması ancak çocuğun beynindeki panik butonunu arttırır. Eğer çocuğun kaygılı, endişeli bir yapıda olmalarını istemiyorlarsa önce ailelerde bu tutumun daha rahat, daha böyle şefkatli bir yaklaşımla olması gerekiyor. Gündemin evde sürekli sınav olmaması gerekiyor. Sabah akşam sınav konuşulmaması gerekiyor. Ancak çocuk isterse aileler bu konuyu açabilir. Sınav anında baktık çok kaygılanıyoruz, sorulara odaklanamıyoruz. Nefes egzersizleri yapacağız. Burnumuzdan derin bir nefes alacağız. 4 saniye tutacağız. Sanki önümüzde bir mum varmış da onu üflüyormuşuz gibi yavaşça üfleyeceğiz. Bu şekilde ilerlediğimizde bir sorun olmayacaktır. Ailelerimizin bunu çocuğa hissettirmesi, koşulsuz sevgiyi, koşulsuz ilgiyi hissettirmesi, çocuğun da bunu uzun hayat yolculuğunda sadece bir küçük parça olarak bilmesi, gerekli dikkati göstermesi yeterli olacaktır.
0: Bir de dünyanın sonu değil. Yani en nihayetinde verilmiş bir takdir var. Gayret sizden, bizden, takdir Rabbimizden. O da ortada. Lakin burada hayatı endekslememek icap ediyor. Ayrıca beşeri manadaki başarılar mutlu etmek için tek başına insanı yeterli olmaz. Onu da defaatle yaşadık, gördük. Düştük, kalktık, yaşadık, gördük. Örnekleri de çok. Peki devam edelim. Ev sahibi faulle başladı diyor Akşam gazetesi. Dünya Kupası'nda ayrımcılık gölgesi düştü. Özbekistan ve Senegal milli takımları akıl almaz bir muameleye maruz kaldı. Kafiledekiler dedektörlerle tek tek arandı. Ayakkabılar çıkarıldı. Çantalar eğitimli köpeklerle koklatıldı. Son olarak İranlı seyircilerin biletleri iptal edildi. Daha önce de Iraklı futbolcu Ayman Hüseyin havaalanında tam 7 saat sorgulanmıştı. Futbolcu, milli futbolcu. Somalili hakem geri gönderilmişti ve bazı futbolculara da keyfi olarak vize verilmemişti. Tabii tepkiler var. Amerika Birleşik Devletleri'nin her şeyden önce güvenlik diyerek, ülke ayırarak, insan ayırarak yaptığı uygulamaya tepkiler var. Uruguay'dan Marcelo Bielsa, her şey göz altında, bu en kötü Dünya Kupası olacak diyor. New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, yapılanlar organizasyonun ruhuna aykırı derken, El Cezire, yabancılara bu kadar düşmansanız niye ev sahipliği yapıyorsunuz bir futbol müsabakasının, şampiyonasının ev sahibisiniz diye soruyor. Güzel soru. El Cezire'ninki güzel. Şoförü Ağbaba'yı böyle yalanladı. CHP'li Veli Ağbaba'nın şoförü Gökhan Cumalı, 100 bin doları yol kenarındaki kirli sakallı birinden aldım dedi. Oysa Veli Ağbaba parayı Yunanistan'a giderken yanıma aldığım tatil parasıydı diye açıklamaya çalışmıştı. Ya şunda ya bunda, yalan kimde? Kararı adaletle yargılamanın sonunda kamuoyu öğrenecek tabii. Kaçak elektrikle şarj. Şanlıurfa'da trafodan kaçak hat çekip de aracını şarj eden sürücü suçüstü yakalandı. Hayrını göremeyeceksin. Bak, hayrını göremeyeceksin. O otomobilde muhtemelen canın dayanacak, canların dayanacak, umudun da cayır cayır yanacak. Çünkü milyonlarcasının ahını cebine koydun, kendini uyanık zannederek, hayatına hırsızlık yaparak devam ettin, bugüne değin ve bugünden sonra da yakalanmasaydın devam edecektin. Benzerleri için de söylüyorum, hakikaten canınız yanacak. Burada yanar, diğer yanda yanar, fena yanar, aklına gelmeyecek ölçüde acıtarak yakar, haberin olsun. Peki, İstanbul Kart katile götürdü. Mezdeke cinayeti 10 yıl sonra çözüldü. 2016'da Şişli'deki evinde evinin önünde silahlı saldırıda öldürülen dans grubunun eski üyelerinden Aynur Kambur cinayeti çözüldü. Şüphelilerden birinin olay günü metrobüs kullandığını belirleyen polis İstanbul Kart incelemesini yaptı ve katilin Bülent Gündüz olduğunu tespit etti. Aynur Kambur bizim sülaleden dansöz çıkmaz denilerek tehdit edilmiş. Bu da diğer bir ayrıntı olarak karşımızda. Yeni Şafak'ta şöyle özetleyelim bakalım. Bahçeli'nin özel mesajlarını görüyoruz. MHP lideri Devlet Bahçeli, CHP'de bir yönetim buhranı yaşandığına dikkat çekiyor. Gerilimi tırmandıran Özgür Özel'e sağduyu çağrısında bulunuyor. Hafta tatili yıllık izne dahil değil dedi Yargıtay. İşçilerin yıllık ücretli izin kullandığı dönemlere denk gelen hafta tatili günlerinin izin süresine dahil edilemeyeceğine karar verdi. Temyiz kararında ulusal bayram ve genel tatil günleri de aynı kapsamda sayıldı. Sevgili dinleyiciler, yani o günleri de yıllık tatilden düşelim, bu günleri de düşelim. Sana ne kaldı? Kuş, serçe. Yani martı oldu bir serçe. Sen serçe olarak uçmaya devam et bundan sonra. Git iyi dinlen, sonra koşarak gel diyemeyecek. Yüksek mahkemenin verdiği karar işte böyle. Avrupa'da ebedi istirahat yok. Belçika'da cenaze levazımatçısı Tayfun'un hayatını konu alan 2 metrekare belgeseli Avrupa'da yaşayan Türklerin cenaze sorununu masaya yatırıyor. Yönetmen Volkan Yüce, Türklere Avrupa'da ebedi istirahat yok diyor sevgili dinleyiciler. Yani orada yaşamak başka bir problem, ölmek başka bir problem, defnedilmek başka bir problem, onu anlıyoruz. Bu arada 0507-977-0101'den de mesajlar gelmeye devam ediyor. İlk 30 dakikanın ilk mesajı kimden ve nereden? Evelallah beraber birazdan öğreneceğiz. Radyo 7'nin sosyal medya mecralarından da pekala bize ulaşabilirsiniz. Yahut Instagram'ınız varsa, ki vardır, vardır. Mehmetcan Radyo 7 diye yazın, aratın, ekleyin. Oradan da bakarız bazen ve mesajlarınızı seve seve okuruz. Siyonistler İran'ı Azerbaycan'a karşı kışkırtıyor. İsrail basınındaki haberler İran'la Azerbaycan arasındaki gerginliği tırmandırırken İranlı bazı siyasiler de bu tuzağa düşüyor. İsrail'in Azerbaycan topraklarını kullanarak İran'a yönelik gizli operasyonlar yürüttüğünü iddiasını yayan İsrail medyasının haberine güvenen İranlı vekil Abdülfazıl Zohrevant Memri'yi Bakü yönetimini 3 saatte haritadan silmekle tehdit etti. Bütün bu olan bitene İsrail, Siyon Açlı İttifakı diyelim daha ziyade, kenardan kıs kıs kahkahalarla gülmekte, içinden kahkahalarla ve bıyık altından gülmekte. Hep aynı hataları yaparak 3 aşağı 5 yukarı aynı kişileri, aynı mihrakları sevindiriyoruz. Mirası bölüştür. Kılıçdaroğlu Genel Merkezi Özgür Özel Meclis grubunu aldı. Gazetede, Yeni Akit gazetesinde durum böyle anlatılıyor. Madem öyle, düne bir gidelim. Cumhuriyet Halk Partisi siyaset tarihinde benzerine az rastlanacak tarihi bir gün yaşadı ve iki ayrı yerde grup toplantısı yapıldı. Mecliste kürsüye çıkan grup başkanı Özgür Özel, genel merkez yönetimine hakkını helal etmediğini söylerken, kameraların karşısına genel merkezde geçen genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ise sert bir arınma mesajıyla kurultaya res çekti.
5: Kötü planına kim eğer alet olup yol veriyorsa, varsa şu kadarcık hakkımı helal etmiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'ne paralel yapı, FETÖ ya da namuslu arkadaşlarımıza hırsız atılan iftiralara uygun olarak çeşitli iddianame laflarını doğruymuş gibi, iddianameye bile giremeyen iftiraları doğruymuş gibi arıp yok arınacağız, yok atacağız, yok satacağız. Böyle bir şeye teslim olursak biz Cumhuriyet Halk Partisi olmaktan çıkarız.
6: Halkın durumunu Kılıçdaroğlu.
7: Mutlak butlan davasını bu partinin başına bela edenlerden hesap sormazsam namerdim.
8: Ben kurultayı toplayacağım. Hiç kimse endişe etmesin. Kimse zenginleşme aracı olarak kurultayı kullanmayacak. Dolarlar havada savrulmayacak.
0: Hiç mi iyi haber yok be kardeşim dediniz, duydum sizi, var var. Bitlis'te belediye başkanı Yavuz Gülmez, vatandaş odaklı hizmetler yapan genç bir belediye başkanı, belediyenin girişine rüşvet alanda veren de melundur hadisi şerifini astırdı. Kaynakları doğru kullanarak eski yönetimden devralınan 300 milyon lirayı aşan borcu da kısa sürede ödemeyi bildi. Örnek bir belediyecilik sergiliyor. O partiden bu partiden olması da hiç önemli değil. İşin hakkını vererek teslim samimiyetini yapan ve eforunu sarf eden yerel yönetimleri ya da merkezi yönetimleri zenginleşme aracı olarak kullanmayan, kamu kaynaklarını doğru organize eden, vatandaşın duasını alan, sonra o hadisi rüşvet alan da veren de melundur hadisini kendisine şiar edinen herkesi tebrik ediyorum. Bir ara bu levhalar birçok belediyede vardı 90'lı yıllarda. Ben biliyorum, bizatihi gördüğüm için rahatlıkla biliyor ve söylüyorum. Sonra o levhalar itinayla oralardan kaldırıldı. Onun yerine tablolar asıldı, görüntüler, canlandırmalar, elektronik boardlar yapıldı, tabelalar konuldu falan filan. Peki, saatin 7.30 olduğunu fark ediyoruz. Şimdi ilk mesaj kimden ve nereden öğrenmenin zamanı. 0507-977-0101'e bakıyoruz. Bizi Erbil'de dinliyor. Dostumuza selamlar gönderelim. İş için buradayım diye de ekliyor Erdal Bey. Erdal Koşan, Musul, Kerkük, Süleymaniye, Erbil, Doğuk illerini kapsayan bir gezi için buradayız. Buranın fiyatlarını görüyorum. Petrol fiyatlarını görüyorum. Çarşı pazar market fiyatlarını görüyorum. Domates var burada mesela. Türkiye'den buraya gelen bir domates bu. İstanbul'da ben buraya gelirken 80 liraydı. Burada 500 dinar. 0.33 sente denk geliyor. Türkçesiyle, Türk lirasıyla söyleyelim. 15 lira. Efendim? 15 lira Türkiye'den gelen domates. Nasıl oluyor? Türkiye'de kan emici vampirleri, güruhu muhakkak ortadan kaldırmak zorundayız. O meşhur çikolata fabrikası, meşhur markası var ya, Türkiye ile buradaki fiyatlar yarı yarıya. Erbil'de burada Türkiye'den tam %50 daha ucuz diye söylüyor. Erdal Bey'in mesajı böyle. Sizin de mesajlarınız var. Birazdan.
9: 7 gün 7 sabah. İlgilendirir, bilgilendirir, alışkanlık yapar.
10: Arkevit Focus'un sunduğu Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam edecek.
11: Arkevit, Arkevit, hep ileri git.
12: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
13: Reklam.
14: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşposta. Maksimum iş yerim şimdi iş pos oluyor. Posum cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen iş posu indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm pos çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
15: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
16: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 8-11 Haziran tarihleri arasında 400 gram uzman kasap dana kıyma 279 liraya Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
17: Migros, hepinize iyi gelecek.
18: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
19: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?

0: Daha böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban 1.389.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: 1-2-3 Migros Yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros Yemek. Migros uygulamasında.
2: Bir reklam.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
4: Reklam.
5: Radyo 7. Arkivit Focus'un sunduğu Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam ediyor.
6: Arkivit, Arkivit, hep ileri git.
7: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
8: %51'i gösteriyor. İstanbul'da kent trafiğinde yoğunluk haritasına göre şu anda seviye o. %51. Özeti ise şöyle. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Avrupa'ya geçişlerde trafik neredeyse kilitlenmek üzere. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde hem Avrupa'ya hem Anadolu'ya geçişlerde sorun gözükmüyor. Açık ve akıcı olarak tanımlanıyor. Okulların kapanmasıyla, sınavların yavaş yavaş geride kalmaya başlamasıyla kent trafiğinin biraz daha nefes alması bekleniyor. Haliç Köprüsü'nde Ayvansaray istikametinde de yoğunluğun devam ettiğini görüyoruz. Tıpkı TEM'de Bahçeşehir gişelerden Mahmutbey gişelere, Tekstil Kent'ten Hastal'a, Kurtköy Kavşağı'ndan Ataşehir'e, E5'te Kartal'dan Kozyatağı'na kadarki bölümde var olduğu gibi. Yine E5'te Ataşehir'den 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar olan kısımsa şu ana kadar saydıklarımız içindeki en kalabalığı, neredeyse kilitli vaziyette duruyor. E5'te Ataşehir'den 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar olan kısım sevgili dostlar. Basın Ekspres yolu Çoban Çeşme Kavşağı'na kadar yoğun akıcı. Mahmutbey Batı çıkışına kadar da öyle yoğun akıcı şekilde devam ediyor. Bu arada arkadaşınız Radyo 7. Çok yoğun trafikte çok iyi gider.
7: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
8: Radyo 7'nin Uyandıran yayınını dinlemektesiniz. 10 Haziran 2026 Çarşamba sabahındayız. Ben Mehmet Can. Pırıl pırıl bir günü temenni ediyorum hepinize. Şifalı, umutlu, huzurlu, helalinden bol bol kazançlı, rızkınızın bol olduğu ve kazansız belansız bir gününüz olsun. Ümit ederiz ki öyle olsun. Bize ulaşmaya devam edin lütfen. Mesela Konya'da Muhtar Ada bizi dinliyor. Sevgiler gönderelim. Ve aleyküm selam. Milli takımımıza canı gönülden başarılar diliyorum diyor Muhtar Ada'ya. Biz sağ olun dedikten sonra biliyorsunuz A Milli Futbol takımımız gruptaki ilk sınavı olan Avustralya maçını 14 Haziran Pazar günü sabah saatiyle, Türkiye saatiyle tabii 7'de oynayacak. Yani bugün ayın 10'u, ilk maçımız 14 Haziran Pazar günü sabah saat 7'de. Sonra bir hafta sonra 20 Haziran Cumartesi günü sabah saat 6'da Paraguay ile karşılaşacak milli takımımız. Son grup maçında ise 26 Haziran Cuma günü saat 5'te, bu kez daha erken bir saatte, ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri'nin karşısında olacak. Evelallah biz üçüyle de mücadele ederiz. Sürprizlerin takımıyızdır. Tam konsantre olursak, inanırsak, milyonların gücünü, duasını evelallah arkamızda hissedersek desteğini, başaramayacağımız iş yok. Her alanda böyle. Sadece yeşil sahalarda falan böyle değil. Yani biz Avustralya ile de, Amerika Birleşik Devletleri ile de, Paraguay ile de baş edebiliriz. Lakin önce gol yiyelim, sonra durumu toparlarız rahatlığını da terk edelim. Onu inşallah yapmayız. Önce gol atalım, hatta goller atalım. Yavaş yavaş maç sonlarını getirelim. Niyetimiz o. Bizde böyle bir karakteristik özellik var çünkü. Bu arada maçların tamamının sabahın ilk ışıklarına denk gelmesi, hizmet sektörüne başta olmak üzere ekonominin bütün çarklarında olağanüstü bir hareketliliğin fitilini ateşlemiş durumda. Bazı belediyeler şimdiden meydanlara ekran kurarak vatandaşa sıcak çorba ve çay ikram edeceğini duyurdu. Kafeler ve restoranlar kepenklerini sabah saat 4.30'da açmayı planlıyor. Erkenden açmayı planlıyor sevgili dinleyiciler. Esnafın da bu durumdan hayli umutlu olduğu kaydediliyor. İş dünyası ve sanayiye de ufak ufak ufak maç ayarları yapılmaya başlandı. İşverenler personelin motivasyonunu artırmak için ofislerde kahvaltılı maç izleme etkinlikleri organize ederken bu durum kurumsal catering firmalarında devasa bir iş hacmi oluşturuyor. Türkiye'nin üretim gücünü oluşturan 24 saat esaslı fabrikalarda ise vardiya saatlerinde milli maç düzenlemesi yapılıyor. Üretim bantlarını aksatmadan işçilerin maçı izleyebilmesi için fabrika yemekhanelerine dev ekranlar kuruluyor ve mola saatleri takvime göre baştan ayarlanıyor. Unutmayın, 14 Haziran Türkiye-Avustralya sabah saat 7'de, sonra 20 Haziran Türkiye-Paraguay sabah saat 6'da, tabii Türkiye saatiyle, ve 26 Haziran'da Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri mücadelesi, o da sabah saat 5'te, çay eşliğinde, çorba eşliğinde uyanarak, ayılarak milli takıma herhalde desteğinizi esirgemeyeceksiniz. Peki şimdiden canı gönülden başarılar diyelim ve devam edelim. Efendim, Akkuyu'daki ilk elektriği Allah kısmet ederse bu sene elde edeceğiz. Türkiye'nin ilk nükleer santrali bu yılın sonuna kadar üretime geçmiş olacak. Enerji bağımsızlığı için hayati öneme sahip olan Akkuyu nükleer santralinin birinci güç ünitesinde reaktör basınç kabına temsili nükleer yakıt demetleri yüklendi. Enerji Bakanı Bayraktar yıl sonuna kadar elektrik üretimini gerçekleştirip nükleer enerjide yeni bir döneme geçmeyi planladıklarını söyledi. Akkuyu'da nükleer güvenliğin kritik aşamalarında mühendislerimiz de görev aldı. Sertifikasyon ve teknik kontrol faaliyetleri ekonomiye 700 milyon dolar kazandırdı. Bu işte yeniyiz, kabul. O yüzden işbirliği yaptığımız ülkeler var. Rusya başta olmak üzere, ama öğreniriz. Hatta dünyanın birçok ülkesinin insanından çok daha çabuk öğreniriz, konsantre oluruz ve evelallah daha iyisini yapabiliriz. Biraz kestirme yöntemlerimiz vardır. Hani bizim tipimizde, Türk tipi kestirme yöntemlerimiz vardır. Bazen de işe yarayabilir ama eksiksiz, harfiyen prosedürü uygulamamız gereken bir alandan da bahsediyoruz. Hiç şüphesiz nükleer alanı öyle bir şey. Zira hayati. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a misilleme yaptığını söyleyelim. Radyolarını henüz açan dostlarımız duysunlar. Hürmüz'de düşen Apache helikopteri nedeniyle İran'ın bazı noktalarına saldırı düzenledi Amerika Birleşik Devletleri. İran'da cevap olarak bölgedeki Amerikan üslerini vurdu değerli dinleyiciler. Tahran saldırı düzenlenirse yeniden karşılık verileceğini söylüyor. Trump ABC'ye yaptığı açıklamada tepki vermek çok önemli. Bir helikopteri düşürdüler ve şu anda biz misilleme yapıyoruz dedi. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, Trump'ın talimatıyla İran'a meşru müdafaa saldırıları başlatıldığını duyurdu. İran medyası birçok bölgede patlama seslerinin olduğunu da söylüyor. İran Dışişleri Bakanı Arakçı'nın de açıklamaları var. Arakçı, hiçbir saldırıyı ve tehdidi cevapsız bırakmayacağız. Güvende olmak istiyorsak eğer, istiyorsanız eğer, bölgemizi terk etmek zorundasınız dedi. Bütün bunlar olurken para piyasalarında neler oluyor diyenlerin dikkatine sunuyorum. Şu anda gram altın ne oldu biliyor musunuz efendim? Bir gram altının Türk lirası karşılığı 6.191 liraya düştü. Yani yayına başladığımız dakikadan itibaren bile yaklaşık 40 dakikadır gerilemesine devam ediyor. -127 ile beraber bir gram altının şu andaki Türk lirası karşılığı 6.191 lira. Dün biz bu saatlerde 6.400 liraları size telaffuz ediyorduk. Bu kez 6.191 lira altının gramı. Brent petrol o yükseldi mi? Onda yukarı yönlü hareket var mı? Hayır, onda da yok. $94.06 civarında. Brent petrolün varil fiyatı $94.06 civarında. Dikkatinize diyelim. Altın için alım fırsatı diyenler var. Hayır, müdafaayı sürdürmek lazım diyenler var. Para akışı, likidite sorunu piyasada olanca hızıyla devam edecek diyenler var. Biraz sükunetle davranmak lazım. Sakin kalmak lazım. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan Milli Güvenlik Konferansı'ndaydı. Güvenli bir gelecek için güçlü olmak tek seçeneğimiz dedi. Yapay zekanın bir güvenlik sorunu haline geldiğine de dikkat çekti Erdoğan.
2: Bugüne kadar vatanımızın bekasını, devletimizin güvenliğini, milletimizin istiklal ve istikbalini güvenceye alma noktasında kendi bileğimizin gücü dışında kimseye umut bağlamadık. Milli mücadeleyi bu anlayışla yürüttük. Cumhuriyetimizi bu anlayışla kurduk. Demokrasimize yönelen saldırıları bu anlayışla püskürttük. 40 yılı aşan terörle mücadelemizi yine Bu anlayışla sürdürdük. Özellikle 15 Temmuz ihaneti sonrası devreye aldığımız terörü kaynağında yok etme stratejisiyle içeride ve dışarıda kritik başarılara imza attık. Bu sayede bir taraftan tüm terör örgütlerine karşı çok yönlü bir mücadele yürütürken diğer taraftan da sınır ötesi harekatlarla ülkemizin güney sınırları boyunca bir güvenlik hattı oluşturduk. Irak ve Suriye harekatlarımız ülkemizin tepesine yerleştirilen cam tavanı parçalayarak güvenlik paradigmamızda yeni bir dönemi başlatmıştır. Başkalarının senaryolarında kendisine rol biçilen bir ülke değil, kendi hikayesini yazan, kendi geleceğini şekillendiren ve bölgesinde oyun kurucu bir aktör haline geldiğini dost düşman herkese göstermiştir. Terörsüz Türkiye süreci bir güvenlik politikasının ötesinde ülkemizin yeni yüzyılına ilişkin stratejik bir devlet vizyonunun adıdır. İnşallah süreç hedeflerimizle uyumlu bir şekilde başarıya ulaştığında iç cephemizi güçlendirmekle kalmayacak, Türkiye'nin güvenliğini tahkim edecek, milletimizin önünde yeni kapıların açılmasına vesile olacaktır.
8: Adaşım Mehmet Bey bize yazıyor, Mehmet Çetinkaya. Her sabah 7'de muhakkak sizi dinlemek isterim ve aracıma biner binmez de hemen radyo 7'yi açıyorum diyor. Eksik olmayın, her zaman da bekliyoruz Sayın Çetinkaya sizi. Herkesin Instagram'ı vardır dediniz ya, benim yok. Diğerleri de yok, ne TikTok ne Facebook, boş verin, önemli bir şey de değil. Yani olmasa da olur pekala, ama WhatsApp'tan size ulaşabilirim diyor. İlk mesajım, gönderiyorum diye de ekliyor. İyi yapıyorsunuz, en azından WhatsApp'ı kullanın. 0507 977 0101. Ha yok, diğer mecralardan da olsun istiyorsanız pekala, birer masum hesapla beraber bize mesaj gönderebilirsiniz. Facebook olur, X olur, Instagram olur ve dahi diğer kanalları kullanabilirsiniz. Hayırlı işler diyelim, sevgiler gönderelim efendim. İstanbul'da Derya Şahin bizi dinliyor. Derya Mustafa Şahin. Yine birlikte işe gidiyoruz. Az evvel işçiler için hafta sonu tatili haberini sundunuz da, kamuda da hafta sonu onları tatile eklenmese güzel olmaz mı? Biliyorum İçişleri Bakanımız da sizi dinliyor diyor. Akıllıyız da yani, evelallah. Peki bu vesileyle Sayın Bakanımıza da hürmetle selamlarımızı gönderelim. İşlerinin rast gitmesini Cenab-ı Allah'a dileyelim, temenni edelim, dua edelim. Peki. Aleyküm selam Mustafa Yıldırım, Barış Yıldırım, Şeyhmuz Yıldırım ve aleyküm selam diyelim. Sabahı erken asli vazifeyi ifa edelim, sonra maçı izleriz, takip ederiz diyorlar. Evelallah, yani zaten asıl sorunun içeriğinden haberdarsınız. Maç kaç bitti demeyeceklerdir. Vazife tamam mı diyeceklerdir pekala. Maç kaç biterse biter. Peki. Devam edelim. Bizim çocuklar Arizona'daki ilk idmanını taraftara açtı. Vatandaşlarımızın yanı sıra Meksikalılar, Brezilyalılar ve Bosnalılar tribünleri doldurdu. Onlar da A Milli Futbol Takımı'nın antrenmanını yakından takip etti. Nedir, ne değildir, ne seviyededirler? Dostu var, bunun düşmanı var. Pekala, izleyenler de var. Devam edelim. Çözüm yok, kavgaya devam. Özelcilerin kürsü işgali sebebiyle grup toplantısını mecliste yapamayan Kılıçdaroğlu şimdi disiplin kılıcını çekiyor. CHP'de geçen hafta başlayan grup krizi dün zirveye çıktı. Özgür Özel taraftarları Kılıçdaroğlu'nun destekçilerinin gelmemesi için salonda sabahladı. Toplantıyı mecliste yapacağını açıklayan iki ismin taraftarları erkenden Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne akın etti. Toplantı saat 13'teydi. Onlar 9.30'da sandalyelere oturdular, kalkmadılar. Olur şey değil. Yani yer kapma gibi, ilkokul seviyesindeki mücadele gibi. Arbede yaşandı sadece bu yüzden. Özelciler hain Kemal, Kılıçdaroğlu destekçileri FETÖ'cü özgür diye sloganlar attı. Kemal Kılıçdaroğlu toplantıyı genel merkeze taşıyıp meclis kürsüsünü Özgür Özel'e bıraktı. 26 Temmuz'a kadar kurultay yapılmasını isteyen Özgür Özel, yoksa seçime katılmamız tehlikeye girer dedi. Partiyi kirlilikten arındıracağını söyleyip ihraç kozunu oynayan Kemal Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu'nunsa birçok ismi disipline sevk ederek kürsü işgalini önleme planı yaptığı dile getiriliyor. Yani süreç yine fevkalade çetrefilli gözüküyor.
4: Ben bugün burada lazımdım, ondan burada kaldım.
9: Grup toplantısı yapma yetkisinin Kemal Kılıçdaroğlu'nda olduğunu düşünüyorum. Burada CHP tüzüğüyle Meclis Türkiye Büyük Millet Meclisi yönergesi arasında, iç yönetmeliği arasında aslında yorum farklılıkları oluşuyor.
10: Hepimiz halkın umuduyuz.
9: CHP iç tüzüğünün bu 19. maddesine göre grup başkanı olarak, genel başkanı olarak Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısı yapabilir. Onun onayındadır.
4: Burası seçilmişlerin yeridir.
10: Mutlak butlan davasını bu partinin başına bela edenlerden hesap sormazsam namerdim.
9: İç yönetmelikte ise tüzükte bu genel yetkinin TBMM grubunu doğrudan tek başına toplama anlamına gelmeyeceğini belirtiyor. Grup başkanı, parti örgütünü ve grubu toplamak grup yönetimi ve grup başkanının yetkisindedir diyor. Özgür Özel taraftarı ve bu anlamda yorum yapan hukukçular da meclis grubu iç yönetmeliğini de bahsettiğim şeyi yorumlayarak hayır grup başkanı diyor.
10: Partiyi kirlilikten arındıracağım.
8: CHP'li olacaksan onun gibi olacaksın diyor Salih Tuna, deneyimli gazeteci arkadaşımız ve şöyle yazmış. Şu fani dünyada CHP kadar insanı yoran bir şey yoktur. Biz izlerken yoruluyoruz, kim bilir CHP'liler neler çekiyor. CHP'de siyaset yapmak gerçekten çok zor. Ben şunu bilir şunu söylerim, CHP'de ne Kılıçdaroğlu olacaksın, ne Özgür Özel, ne de Ekrem İmamoğlu olacaksan Mansur Yavaş gibi olacaksın arkadaş. Oh, konfor keka. Her şeyden hem nalına hem mıhına vuracaksın. Cumhurbaşkanı adayı olmayacaksın ama her an aday olacakmış gibi de hazır bekleyeceksin. Tipik bir orta yolcu gibi ortopedik olmaya özen göstereceksin. Aynı anda Özgür Özel'e de Kılıçdaroğlu'na da kendini beğendireceksin. Hem İmamoğlu'nun haksızlığa uğratıldığını savlayacak, hem de Cumhurbaşkanı adaylığından düştüğü için ellerini ovuşturacaksın. Özgür Özel olmak öyle mi ya? Her şeyden evvel emanetçilik bakımından eski başbakanlardan Yıldırım Akbulut gibi bir şey olacaksın. Hiç değilse merhum Akbulut kurduğu partinin genel başkanı, başbakan ve cumhurbaşkanı olan Turgut Özal'ın emanetçisiydi. Özgür Özel, elan yolsuzluk ithamıyla tutuklu yargılanan İmamoğlu'nun emanetçisi. Zordur, çok zor. Neyse ki kendisi adına üretilen fıkra falan da yok. Bugünkü muhalif güruhun dünkü muadilleri Akbulut'un emanetçiliğiyle hep dalga geçmiş, envai çeşit fıkralar üretmişti. Özgür Özel'in emanetçiliğini ise hep takdir ettiler. Üstelik heybesindeki malum maddi ve ahlaki vukuatları da olduğu halde. Fakat gelinen noktada işler biraz değişti. Her şeyden evvel Büyükşehir Belediyesi'nin sunduğu geniş imkanlar hepten kesilmese de malum soruşturmalar nedeniyle eskisi gibi tıkır tıkır işlemiyordur. İmamoğlu olmak da zor zanaat. O kadar ki hep düşeş atarsın, en kritik anda hep yek gelir ve periferini avuçlarsın. Öncelikle sana duygusal ihtiyaç buharlaşır. Haliyle CHP koridorlarında kimsecikler Özgür Bey'in kulağına eğilip de ne yap et Ekrem'i kotesten çıkar diye yalvarmaz. Derken emanetçin bile su kaynatmaya başlar. Özgür Bey mitinglerindeki kalabalıklara bakıp da özgül ağırlığının ivasına kapılmadı mı? Butlan kararı üzerinden devşirmeye çalıştığı mağduriyet algısını arkasına alıp da kaptırıp gitmedi mi? Bu rüzgarla emanetçilikten mutlak butlan liderliğine dikey geçiş yapacağına inanmadı mı? Yoksa 7 Haziran 2026'daki yerel ara seçim mitinglerinde beni seven sandığa koşsun diyerek kendini rezil eder miydi? Söz konusu 6 belde seçiminin 5'ini kaybetti ya, ben onu anlatıyorum aslında. İmamoğlu'nu seven bize oy versin deseydi sonuç değişir miydi onu da bilemem. Benim bildiğim şu, eğer o meydanlardaki kalabalıklar sandığa yansısaydı ve mesela Tokat Bağtaş'ında AK Parti değil de CHP %94.62 ile kazansaydı, Özgür Özel değil İmamoğlu'nun emanetçiliğini yapmak bir daha adını bile anmazdı. Bugün ekranlarda koro halinde hain Kemal diye bağıran yandaşları da emaneti isteme olasılığına binaen Hırsız Ekrem lansmanına alttan alta başlamaları kuvvetle muhtemeldi. Tevekkeli ihanet bir bilmecedir denmemiştir diyor Salih Tuna Sabah gazetesinde yazısını sonlandırırken.
11: 7 gün 7 sabah. İlgilendirir, bilgilendirir, alışkanlık yapar.
5: Arkevit Fokus'un sunduğu Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam edecek. Arkevit, Arkevit, hep ileri git. Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
12: İbn-i Sina, batıda Avicenna olarak bilinir. Tıbbın babası olarak kabul edilir. 980-1037 yılları arasında yaşamış olan ünlü bir Türk hekim, filozof ve bilim insanıdır. En tanınmış eseri El Kanun Fi't Tıb, Tıbbın Kanunu, Orta Çağ Avrupası ve İslam dünyasında yüzyıllarca temel bir tıp kaynağı olarak kullanılmıştır. Orta Çağ'da bilimsel düşüncenin gelişmesine öncülük etmiştir.
5: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
13: Burası Radyo 7.
14: Radyo 7.
15: Reklam.

0: Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, Akbank Mobil'in sana özel çözümleriyle tanış. Detaylar akbank.com'da.
1: Mobil'in bankası Akbank.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'te.

0: geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi türkiyesigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik, gücü adında.
1: Migros'tan temel gıda ürünlerinde Hodri Meydan 4-17 Haziran tarihleri arasında zeytinyağından salçaya, pirinçten toz şekere kaçırılmayacak ürünler Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros hepimize iyi
2: gelecek. Reklam.
3: Radyo 7. Arkevit Focus'un sunduğu Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam ediyor.

0: Milli takımla başlıyoruz. Sevgi seri var milli takımımıza. Arizona eyaletindeki Mesa şehrinde taraftara açık yaptığı ilk antrenmanla Dünya Kupası hazırlıklarına devam etti milliler. Çok sayıda taraftar ay yıldızlarımıza destek verirken futbolcularımız adeta sevgi serine uğradı. Taraftarın beklentisi ise Türkiye'nin Dünya Kupası'nda final oynaması değerli dinleyiciler. Arda Güler'e taraftarların özel ilgi gösterdiği görülüyor. Arda'nın tribünlere el sallamasının ardından da coşku oluştu. Ay yıldızlarda ön plana çıkan diğer isim ise Kenan Yıldız. Taraftarlar Dünya Kupası'nda iki genç futbolcuyu duydukları güvenin altına çiziyor. Antrenmanı takip etmek için gelen küçük çocukların favori futbolcuları da bu iki isim. Antrenman öncesinde Arizona çevresinde toplanan çok sayıda Türk taraftar antrenman saatine kadar çeşitli aktiviteler yaptı. Öncesinde ise Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor formalı taraftarların birlikte röportaj verdikleri, önemli olanın ay yıldızlı forma olduğunu ifade ettikleri anlar fotoğraflarla sabitlendi, sosyal medyaya yüklendi. Bu arada Kenan ayrı çalıştı. Düz koşu ve istasyon çalışmaları yaptı milliler. Kenan Yıldız haricinde çalışmalar tam kadro devam etti. Kenan bireysel olarak çalışmalarına devam ediyor. Sıcak bir hava var. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaklaşık 40 derecenin üzerinde seyrediyor sıcaklık. Güneşin en tepede olduğu öğle saatlerine kadar bölgede insanlar dışarıya çıkmıyor. Bölgede sıcaklık uyarısı yapıldı. Milli takım sıcaklık sebebiyle antrenmanlarını akşam üzeri yerel saatte 19-15 civarında yapıyor. Ayın 14'ünde ilk maçımız, siz de artık ezberlediniz. Tabii çifte standarttan da haberdar olmalısınız. 2026 FIFA Dünya Kupası'nın başlamasına günler kala Müslüman ülkeler turnuvada hedeflerinden fazla maruz kaldıkları vize sorunları sorgulamaları ve güvenlik uygulamalarıyla gündemde. Turnuvaya katılma hakkı kazanan İran, Irak, Senegal ve Özbekistan milli takım kafilelerinin maruz kaldığı muamele, tüm yaşananlara FIFA'nın sessiz kalması, spor kamuoyunda geniş yankıya neden oldu. İran milli takımı kafilesinde 13 kişiye vize vermedi Amerika Birleşik Devletleri. Iraklı futbolcu Eymen Hüseyin'i Chicago Havalimanı'nda tam 7 saat sorguladı. FIFA'nın davet ettiği Somalili hakem Ömer Artan Miami'den geri dönerken Amerika, Senegal ve Özbekistan milli takımlarına da sıkı güvenlik prosedürü uyguladı. FIFA tarafından görevlendirilen Somalili hakemin ev sahibi ülkeden biri olan Amerika tarafından ülkeye alınmaması spor kamuoyunda tepkilere neden oldu. Futbolun çatı kuruluşu FIFA'nın tüm bu yaşananlara seyirci kalması, Dünya Kupası gibi küresel bir organizasyon öncesinde sporun evrensel ruhuyla bağdaşmayan gelişmeler yaşanması çifte standardı bir kez daha gözler önüne serdi. Biliyorduk da hani yeni örneği olduğu için, işin yeni örneği olduğu için size anlatma lüzumu duyduk. Her şeyin iyisine, güzeline, saygının ve muamelenin seviyelisine, kendilerinin layık olduğunu düşünen bir bakış açısı bu sevgili dinleyiciler. İsviçre milli takım futbolcusu Brel Embolo'ya önce vize vermedi Amerika, sonra Amerika Birleşik Devletleri'ne girmesine müsaade etti. İskoç taraftarlarında vizeleri iptal edildi. Belçika milli takımının yıldızı Kevin De Bruyne detaylı şekilde arandı. X-ray'lerden geçiriliyor, çantalar orta alanda toplatılıyor, polis köpeklerince koklatılıyor, lüzum halinde çantalar açılıyor, açtırılıyor. İnanılır gibi değil. Sığınmacı muamelesi yapıyor Amerika Birleşik Devletleri güvenlik kontrolü adı altında, ama bunu sadece belli başlı ülkelere yapıyor. Bu da ayrıca düşündürücü. Peki şampiyonadaki işleyişi de, yeşil sahada hakem kararlarını da konuşacağız gibi geliyor bana şimdiden. Yine de ağzımı hayra açayım efendim. Devam edelim. Kulüpler düzeyine doğru beraber ilerleyelim. Fenerbahçe'nin yeni başkanı Aziz Yıldırım sağ kanadı Real Madrid'den getiriyor. İbrahim Diaz. Aziz Yıldırım transfer için kolları sıvadı. Diaz'la ilgileniyor. Asıl mevki sağ kanat olan 10 numara ve sol kanatta da oynayabilen 26 yaşındaki yıldız için bir adım atılacak. Değeri 35 milyon avro olan İbrahim Diaz Fas'la Dünya Kupası'nda bulunuyor, ama menajeriyle de görüşme yapılacak. Şampiyon Galatasaray ise 50 milyon avroluk orta saha için gözünü kararttığı Kamavinga'dan bahsediyorum. Değeri 50 milyon avro Fransız Dinamo'nun 6-8 numara dışında sol bekte de oynayabiliyor. 23 yaşındaki süper yıldız kulübüyle resmi temaslar başladı sarı kırmızılı takım adına. Menajer Gardi'ye bu transfer için tam yetki verilmiş durumda. Şansa kalmaz işiniz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Arkevit Focus'un sunduğu Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam edecek.

0: altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
1: Reklam.
2: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
3: Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Eurorepar Kar Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Eurorepar Kar Servis. Her marka araca güvenilir servis.
4: 1-2-3 Migros Yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros Yemek.

0: çünkü sen zaten hazırsın. Ocean. Deli One Enerji, Orzakstan.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı.
2: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: Ve şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam balkonun adı, soyadı.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
0: Cam balkonda şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam balkonun adı, soyadı.
3: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
4: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
4: Mutlu akü bir numara.
5: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
6: Peugeot. Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
7: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
6: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
7: Aygaz diyorum.
8: Bir reklam.
9: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
10: Reklam.
11: Radyo 7.
12: Arkevit Focus'un sunduğu Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam ediyor.
13: Arkevit, Arkevit, hep ileri.
10: Reklam.

0: sağlanıyor. Ekspertise, Dynobile. Doğru karar ustası, Dynobil Oto Ekspertiz sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Mali piyasalarda, ekonomi dünyasında sizinle beraber yürüyoruz. Amerikan doları şu anda serbest piyasada 46.13 bandında. Dolar 46.13'te, avro ise 53.31'de. Sterlin 61.79 seviyesinde. İngiliz sterlini 61.79'larda. Borsa İstanbul 100 Endeksi dün yine kaybetti. Maalesef kaybetmeye yer arayan bir tavrı var. -119 puanla beraber 13.741 ile tamamladı günü. 13.741. Şimdi gelelim gram altına. O da öyle bir kaybediyor ve kaybettiriyor ki 1 gram altının Türk lirası karşılığı şu anda 6.193 lira. Dün bu saatlerde 6.400'leri size telaffuz etmiştik. İnanılmaz. Şu anda 300 liranın üzerinde bir gerilemesi var. Gram altının serbest piyasada -126 ile beraber gram altın şu anda 6.196 liraya denk geliyor sevgili dinleyiciler, serbest piyasada. Peki satış değeri biraz daha farklı olabilir. Perakende farkları biraz daha fazla olabilir. Onu da antır parantez söyleyelim. Ata altında merak edenler var. 42 bin lira seviyesinde. Bir ata altının Türk lirası karşılığı 42.015 liralar civarında duruyor. Gümüşün gramı 94.73'lerde. Çeyrek altın 10.284 liraya satılıyor. 10.284. Yarım altınsa 20.543 lira. Brent petrole bakalım. 94 dolarında altına geriledi. 93 dolar 78 sent civarında. Haberiniz olsun.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
1: Bundan da haberiniz olsun. Amerika Birleşik Devletleri Hürmüz'e düşen Apache helikopteri nedeniyle İran'ın bazı noktalarına saldırı düzenledi. İran'da Sirik kentiyle Keşm Adası ve Bender Abbas'ta patlamalar duyulduğunu ifade ediliyor. Kuveyt ordusu da saldırı nedeniyle hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini kaydetmiş. İran Devlet Televizyonu düşmanca operasyonların ardından Keşm, Cask, Sirik, Cebel el Mübarek bölgelerinde yeniden sakinliğin sağlandığını duyuruyor. Bu saat itibariyle ki saat 8.07. Dünyanın hali pür melali bildiğinizden beter. Akkuyu'da tarihi bir adım geliyor. Türkiye tarihinin tek kalemde en büyük yatırımı olan Akkuyu Nükleer Santrali'nde artık sona geliyor. Santralin ilk ünitesindeki reaktör basınç kalıbına 163 temsili yakıt demeti yüklenmeye başlandı. İlk reaktör yıl sonunda elektrik üretmeye başlayacak. 20 milyar dolara mal olacak olan proje Türkiye'nin elektrik ihtiyacının %10'unu karşılayacak sevgili dinleyiciler. %10. Bir kez daha söyleyeyim. Beklentimiz, talebimizin çok altında seviyede bir yerde Akkuyu. O yüzden benzerlerini inşa etmek, imar etmek, imal etmek zorundayız. İmal etmemek için bu ülkenin geleceğini ve çocuklarını. Merkez Bankası'nın Haziran ayı faiz kararı döviz kurundan kredi maliyetlerine kadar piyasaların yönünü belirleyecek. Kurul sol toplantısında faizi %37'de sabit tutmuştu. Peki Perşembe günü, yani yarın acaba toplantıda ne yönde bir karar alabilir? Tahminler neler? Dinleyin.
2: Yukarı yönlü bir hareket açıkçası ben beklemiyorum. Türkiye'de şu anda politika faizi yüksek ve reel faiz marjı da çok yüksek. Dolayısıyla beklenti dezenflasyon süreci devam ederken Merkez Bankası'nın faiz indirmesi. Açıkçası Fed kanalından faiz arttırımı ile ilgili sinyaller gelir ise işte bu bizi maalesef bir faiz arttırma noktasına getirebilir. Ama şu anda böyle bir netlik olmadığı için faiz artması açıkçası şu anda masada yok. Faizli bir değişiklik yapmayıp önü ve mesaj olarak da şahin bir mesaj, yani biz riskleri takip ediyoruz. Bununla ilgili evet şu anda bir faiz indirimi yapmadık ama eğer dezenflasyonu bozucu, ana eğilimi etkileyici bir süreçle karşılaşırsak yeniden eksiklaşmaya gidebiliriz mesajlarını vererek bir toplantı gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz efendim.
1: Bu Amerikalılar her şeyi ayarlamış diyor Ebubekir Türkan, kardeşimiz, dostumuz, dinleyicimiz. Almanlar kendi ülkelerinin en iyi zamanlarında saatlerinde oynayacak. Fransızlar öyle, Hollandalılar öyle. Bizim hep sabahın erken saatlerinde diyor. Ama Allah'tan ki duaların saati yok yani. Doğanın desteğin saati yok. Her dakika, her sabah, her akşam, her saniye, her yerde evelallah o zırhı takınabiliriz ve gönderebiliriz. Sabiha Bozdağ, çok teşekkürler. Ne güzel söyledin diyor. Benim hakkımı yiyen

0: İçimizdeki mavi kanlılar, hani şu kaçak elektrik hattıyla elektrikli aracını şarj edenler üzerine söylediğimiz sözler üzerine göndermiş. Vallahi rüşvet alan da, veren de, kul hakkını yiyen de, buna göz yuman da, bunu kafasına göre meşrulaştıran da, makul gören de, masum gören de, örten de, mühimsemeyen de, Allah'ın laneti üzerine olsun. Samimi söylüyorum yani. Olsun. Sabiha abla çok teşekkürler. Hamza Dursun'a çok teşekkürler. Bazı siyasi kimlikler çizgi film karakterini andırıyor. Ülke ve dünya nelerle uğraşıyor? Partiler nelerle uğraşıyor? Olacak şey değil demiş. Seyfettin Kılıç'a selamlar demiş. Ve aleyküm selam diyelim. Bursa'ya gönül dolusu sevgilerimizi gönderelim. Seyfettin Kılıç'a hayırlı işler, yeni güzel gelişmeler diye de ekleyelim. Adnan Atış bizi dinliyor. Antalya'dan şu anda servis aracında sizi takip ediyoruz. Antalya Beldibi Otel personelindeyiz. Hepsinin selamı var diyor. Ve aleyküm selam diyelim Adnan Bey'e ve bizi dinleyen diğer arkadaşlara. İşleri rast gitsin. Turizm alanı da Türkiye'nin en önemli alanlarından biridir. Son mesajı da Fransa'dan gelen Murat Bey'in mesajı olarak okuyalım. Murat Tanış, abi seni severek dinliyorum. Gerçekten işe giderken muhakkak da sizin frekanstayım diyor. Daima beklerim efendim. Frekanslarımız aynı. Gönül frekanslarımız aynı. Doğal olarak radyo 7'de buluşuyoruz arkadaş. Şimdi yaz malum geliyor, artık memleket ziyaretleri başlar, sıla-i rahim niyeti başlar, istirahat etme ihtiyacı hasıl olur. Pekala, insanız hepimiz ve bunu yaşıyoruz. 10 Haziran sabahındayız. Yazlık koşuşturması olanlar var. Pekala, ayıp değil, günah değil, gayet tabii olanlar var. Turizm planlaması yapanlar var. Okulların tatilinin ardından talebin hız kazanacağı tahmin ediliyor. Bu dönemde tatilini kiralık yazlıklarda, villalarda, apartlarda vesaireler, evlerde yapmak isteyenler yaşayabilecekleri dolandırıcılık faaliyetleri karşı dikkatli olmak zorunda sevgili dinleyiciler. Çünkü orada da aynı zamanda dolandırıcılar orada. Dolandırıcılık mağdurlarının çoğu ne zaman ne yapacağını bilemediğini söyleyenlerden oluşuyor. Hukuki süreçlerin doğru yönetilmesinin büyük önem taşıdığını dile getiren uzmanlardan biri Elvan Kakıcı Şimşek şöyle demiş. Öncelikle tüm ödeme dekontları, mesaj kayıtları, ilan görüntüleri, sözleşmeler saklanmalı. Mağdurlar Kültür Turizm Bakanlığı, TÜRSAP, Tüketici Hakemiyet ve mahkemeler nezdinde haklarını arayabilir. Ayrıca olayın niteliğine göre savcılığa suç duyurusunda da bulunulabilir diyor. Tekrar ediyorum. Bir yere bulaştınız, öyle diyelim. Bir rezervasyon niyetiyle bir ev kiraladınız ama muhatabınızın dolandırıcı olduğunu canınız sonradan, yandıktan sonra anladınız. Allah korusun diyelim. Önce ödeme dekontlarını, mesajlaşmalarınızı, mesaj kayıtlarınızı, ilan görüntülerini ve sözleşmeleri muhakkak sağlamak gerekiyor. Bu noktaya gelmemek için ne yapmak lazım peki arkadaş? 6 adım önemli. TÜRSAP tatil rezervasyonları yapacakların dolandırıcıları sosyal medya ve internet sitelerinde sıklıkla kullandıkları yöntemlere göre dikkatli olmaya çağırıyor. Kurumsal hesapları kontrol edin. Seyahat acentasını TÜRSAP'ın dijital doğrulama sistemi üzerinden tek tıkla sorgulayın, kontrol edin. Aşırı ucuz villa, bungalov gibi konut fiyatlarına şüpheyle yaklaşın. Gerçek olamayacak kadar ucuz teklifler büyük olasılıkla dolandırıcılıktır ve sahtecilik faaliyetidir. Sosyal medya geçmişlerini inceleyin. Kullanıcı adının sık değişmiş olması, ünlü kişilere veya resmi kurumlara ait içeriklerin izinsiz kullanılması şüphe uyandırmalı. Bot hesaplara dikkat edin. Yüksek takipçili ancak sahte yorumlarla dolu sayfalara da güvenmeyin. Şahsi IBAN'a ödeme yapmayın. Ödemeler mutlaka seyahat acentasının kurumsal banka hesabına yapılmalı. Telefon iletişimlerine de dikkat edin. Dolandırıcılar genellikle sabit hat kullanmazlar. İletişimlerini WhatsApp üzerinden yürütürler deniyor. Yazılı belgenin de güvence olduğu gerçeğini sakın ha unutmayın diye de aktarılıyor. Kiralık yazlık dolandırıcılığına karşı herkesin daha dikkatli olması gerekiyor. Çünkü her bir kuruşunuz için büyük emekler sarf ediyorsunuz. Çoluğunuzun çocuğunuzun rızkı da o emeklerin içerisinde. Onu heba etmeyin, ettirmeyin, birinin kirli ellerine ve emellerine kurban ettirmeyin. Özeti bu. Ev olayı önemli. Peki evlenmek isteyen gençlerin durumu? Onlara devlet desteği var. Faizsiz evlilik kredilerinden çeyiz yardımlarına, belediyelerin nakit desteklerinden yetim aylığı alanlara kadar verilen çeyiz parasına kadar birçok uygulama yeni yuva kuracak çiftlerin bütçesine katkı sağlıyor.
1: Gençlik ve Aile Fonu kapsamında gençlere faizsiz kredi desteği sağlanıyor. 200 bin ile 250 bin lira arasında. Peki şartları neler olarak baktığımızda 2 yıl geri ödemesiz şekilde veriliyor bu kredi. Toplam vade ise 48 ay. Krediden yararlanma şartı ise Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve 18 ile 29 yaş arasında bulunmak. Başvurularsa E-Devlet üzerinden alınıyor.
2: Destekler bununla da sınırlı değil. Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı'nın yürüttüğü İki İnsan Bir Hayat projesi kapsamında ihtiyaç sahibi gençlere çeyiz desteği sağlanıyor. Projeden özellikle yetim, öksüz ve maddi desteğe ihtiyaç duyan gençler yararlanabiliyor. Bir diğer destekse çeyiz hesabı uygulaması. Evlilik öncesinde düzenli birikim yapan gençlerin hesaplarına devlette katkı sağlıyor. Sisteme erken yaşta giren ve en az 3 yıl düzenli ödeme yapanlar bu destekten faydalanabiliyor. Anne veya babasını kaybetmiş ve yetim aylığı alan kadınlara yönelik çeyiz parası uygulaması da devam ediyor. Evlilik halinde tek seferlik ödeme yapılıyor ve destek tutarı alınan aydın belirli katları üzerinden hesaplanıyor. Yerel yönetimler de genç çiftleri yalnız bırakmıyor. Birçok belediye gelir durumuna göre nakit yardımın yanı sıra beyaz eşya ve mobilya desteği de sunuyor. Evlilik hazırlığında olan çiftlerin başvuru şartlarını dikkatle incelemeleri ve kendilerine uygun destek programlarına zamanında başvurmaları gerekiyor.
0: Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile Suriye arasında 2 yıllık süreçte 5 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmayı hedeflediklerini söyledi ve 2030'lu yılların başlarında 10 milyar dolar ticarete ulaşmak hayal olmayacaktır, bunu hedef olarak belirledik dedi. Kent Ekonomileri Zirvesi Gaziantep Halep etkinliğine katıldığı Bolat, Suriye'nin yanında olduklarını vurguladı. Türk bankalarının Suriye'de şubeler açması konusunda mutabıkız dedi. Yani Türkiye'deki bankalar, Türk bankaları Suriye'de de şubeler açacak ve orada da ticari bankacılık faaliyetlerine devam edecek. Bakan Bolat'ın verdiği bilgiye göre. Yatırım önemli. Bingöl'ü parlatan dev yatırımdan da haberiniz olsun. O meşhur firmanın, süt firmasının Sütaş'ın Bingöl'de kurduğu entegre tesis tam anlamıyla bölgenin kaderini değiştirmiş durumda. 5 yıl önce kurulan fabrika ve her yıl gelişen üniversite şehrin çehresi ve sosyal hayatı bambaşka bir hale büründürüyor. Tam 3200 dekar toplu bir arazi üzerine tesis kurulmuş durumda ve 10 bini sağmal olmak üzere 22.500 başlamızlık süt sığırı bulunuyor. Dev bir yatırım. Türkiye'nin bu talebi karşılayabilecek bir coğrafyası var. Girişimci ruhu var. Doğru ellerde, doğru niyetlerle, halis niyetlerle çok daha fazlasını yapabilecek potansiyeli de var. Buna mukabil, bununla beraber, bunun tam karşısında ya da uyanıklar ve tilkiler de var. Onlara karşı da kimsenin fazla iyi niyetli duruşu kimseyi kandırmasın. Zira tam bir dolandırıcılık onlarda. Hafta tatili yıllık izinden düşülemeyecek dedi. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi yıllık ücretli izin hesabına ilişkin önemli bir karara imza attı. Yüksek Mahkeme yıllık izin kullanan işçinin izin süresine denk gelen hafta tatillerinin yıllık izin günlerinden düşülemeyeceğini belirtti. Eksik hesaplama nedeniyle verilen yerel mahkeme kararını kanun yararına bozdu. Karara konu olan olayda bir işçi, İş sözleşmesinin sona ermesinin ardından kullanılmayan yıllık izin ücretlerini de aralarında bulunduğu işçilik alacaklarının tahsilini talep etmişti. İlk derece mahkemesi, işçinin hak ettiği yıllık izinlerin tamamını kullandığı gerekçesiyle bu talebi reddetti. Ancak Adalet Bakanlığı kararın hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle dosyayı kanun yararına temize götürdü. Bakanlık, işçinin izin kullandığı dönemlere denk gelen hafta tatili günlerinin yıllık izin süresinden sayılamayacağını, bu nedenle kullanılmamış izin hakkı bulunduğunu savundu. Dosyayı inceledi. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi iş kanununun açık hükmüne dikkat çekti. Kararda yıllık ücretli izin hesabında izin süresine rastlayan hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil günlerinin izin süresinden sayılamayacağı vurgulandı. Yargıtay, işçinin çalışma süresi karşılığında toplam 28 günlük yıllık izin hakkı bulunduğunu, dosyadaki izin kayıtlarına göre bu izinlerin kullanıldığının görüldüğünü, ancak izin dönemleri içerisinde toplam 4 hafta tatili gününün yer aldığını da belirledi sevgili dinleyiciler. Yok öyle hafta tatili yıllık izne dahildir hesabı değil dedi Yargıtay yani. İşçilerin yıllık ücreti izin kullandığı dönemlerde denk gelen hafta tatili günlerinin izin süresine dahil edilemeyeceğine karar verdi. Aynı temyiz kararında Yargıtay'ın ulusal bayram ve genel tatil günlerinin de aynı kapsama alındığına özellikle dikkat çekildi. İyi haberler de işte böyle arada sırada çalışanın lehine geliyor, ulaşıyor değerli dinleyiciler. Peki iyi haberler silsilesine bir yerisini daha ekleyelim. Şimdi sizi Karabük'e götürüyoruz. Çünkü Karabük'te sevgili dinleyiciler başıboş sokak hayvanlarını, köpekleri ilgilendiren bir barınak haberi var. 42 dönümlük araziye kurulan 3000 kapasiteli barınakta sahipsiz köpeklerin beslenme ve barınma ihtiyaçlarının giderilmesinin yanı sıra tedavileri de yapılıyor. Yani hem kanunun emrettiği hem vicdanın onayladığı tam işte bu olması gerekenidir dedirten bir uygulamadan bahsediyoruz. Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya anlatıyor. Bu barınak nasıl bir şey? 42 dönüme nasıl inşa edildi? Köpekler için hangi tip muameleler var orada uygulanıyor? Dinleyin.
3: Artık kent yaşamında, şehir yaşamında tabii trafiğin de yoğun olması, tabii nüfusların artması, toplu taşıma hatları, yeni işte bu otomobil sayısının kentlerde yükselmesiyle beraber maalesef artık hem insanlara hem çocuklara, işte engellilere, ağaçlara, yeşile, diğer taraftan bu dünyayı beraber kullanan hayvanlara yer kalmamakta. Bir taraftan bu hayvanların bu trafiklere telef olduğunu görüyoruz, öldüğünü görüyoruz. Tabiatında gitgide şehir yaşamında bu yaşam alanlarının daralmasından mütevellit hayvanların gergin olması ve bununla beraber de saldırgan olmalarını görüyoruz. Canlılarımızı da koruma altına almamız lazım. Bununla beraber göreve geldiğimiz ilk gün sokak hayvanlarını, sahipsiz sokak hayvanlarını bir alan oluşturalım. Barınağımızı biz hızlıca yerini tespitini yaptık. Malumunuz Melise bölgesinde 42 dönümlük bir arazi biz barınak yapmak üzere tesis ettik. Kısa vadede buranın projesini çizdik ve elhamdülillah bugün 3000 kapasiteli bir 42 dönüm yer üzerinde. Ferah, kışın soğuktan korunaklı, yazın yine ferah, kapasitesi yüksek. Yani burada sıkı sıkış bir alan. Yine türlerine göre ayrışmış. Yani burada alfa türlerinin olduğunu da görüyoruz. Bunları kısım kısım ayırarak bir barınak tesis etti. Şu an hafta sonları halkımız açık. Hafta içi de açık. Her gün halkımız gidip oraya gezebilir. Bölgenin en büyük barınağı. Konfor açısından geniş, ferah bir barınak. Bu özelliğiyle de ön plana çıkıyor.
0: Tebrik ediyoruz. Demek ki istenince yapılabiliyormuş efendim. Allah'ın sessiz kullarına, sokak hayvanları başta olmak üzere kediler vesaire tüm canlılara karşı da sorumlu olduğumuzu bilmem hatırlatmaya gerek var mı? Bugün onların konuştuğu dili anlamıyor oluşumuz onların hak sahibi olduğu gerçeğini yok etmez, örtbas etmez. Vakti saati geldiğinde şikayetçiyim diyecekler ve şikayet edenle edilen en büyük otoritenin önünde hesaba çekilecek. Yani sanmayın ki onların hakları yok. Var. İlahi denge içinde yerleri var ise şayet hakları da vardır ve haklarını sonuna kadar arayacaklardır. Emin olunuz. Zerre miskal şaşmaz deniyor ya, kastettiğim şey o. Zerre şaşmaz. Şimdi devam edelim. Gaziantep'te İbrahim Bey bizi dinliyor. İbrahim Mutlu, selamlar gönderelim Gaziantep'e. Cafer Özkaya'ya sevgiler gönderelim. Biz sabah vakti evelallah milletin çoğunluğuyla beraber vazifeyi ifa ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz ama seni de çok büyük bir keyifle dinliyoruz diyor. Cafer Bey Allah kabul etsin. Daima da bekliyoruz. İlhan Seyhan çok teşekkürler. Faizi artırmak için eli tetikte bekleyen bir ekonomi yönetimi olduğunu düşünüyorum diyor. Ben de ekonomide ya da günlük hayatta eğer faizin, bırakın kendisini, F harfi varsa bereketin ve huzurun, pekala güzelliğin ve mutluluğun dahi olamayacağını, harfinin birinin dahi olamayacağını düşünüyorum. Bireysel kanaatim. Yani burada söylediklerim sadece benimle ilgilidir. Bunun dışındaki akış, bunun dışındaki planlama, şimdi biliyorum birçok yerden dem vuranlarınız da olabilir. İyi niyetle ya da art niyetle bu otoritenin kendi kararıdır. Sadece söylediklerimden mesulüm, biliniz diyorum ve devam ediyorum. Alçaklar, değişik isimler altında bu ülkeye zaman zaman sabotaj, zaman zaman kalkışma, zaman zaman da doğrudan terör faaliyetleriyle zarar vermeye çalıştılar. Hiç şüphesiz Mossad, CIA, MI6 ve diğerlerinin kontrolü altında bunu yaptılar. Fethullahçı terör örgütünden bahsediyorum. Güncel yapılanmasına yönelik 11 ilde operasyon düzenlendi. Balkanlara gezi maskesiyle toplu uçuşlar düzenleyerek vizesiz ülkelerde eğitim kampları kuran, AVM dolaplarını finans üssü olarak kullanan 77 FETÖ şüphelisi yakalandı sevgili dinleyiciler. İzmir'deki AVM'yi üs olarak kullandığı belgelendi örgüt mensuplarının. Fiziki teması sıfıra indirmek amacıyla kadın mescidinin girişinde bulunan kilitli ve şifreli emanet dolaplarını kullandıkları saptandı. Şüphelilerin kendi aralarındaki görüşmelerde dolaplara para bırakıp almayı kira almak şeklinde şifreledikleri belirlendi. Kamera kayıtlarını yansıyan o görüntülerde örgüt üyelerinin bu dolaplara beyaz ve siyah poşetler içerisinde yüksek miktarda nakit bıraktıkları görülüyor. Yapılan kontrollerde dolapta bir seferde 100 bin lira, başka bir seferde 120 bin lira nakit para bulundu. Ayrıca bu dolaplar üzerinden altın paketleri, alışveriş kartlarının da transfer edildiği teknik araçlarla kanıtlandı. Soruşturmanın en çarpıcı detaylarından biri örgütün yurt dışı faaliyetleri. Fethullahçı terör örgütünün 2023-26 yılları arasında Bosna Hersek, Makedonya ve Arnavutluk gibi vizesiz Balkan ülkelerine gezi adı altında gizli eğitim kampları düzenlediği ortaya çıktı. Toplam 17 şüphelinin katıldığı kamplara örgüt üyelerinin havayolu şirketleri üzerinden aynı uçuşlarla grup halinde giderek örgütsel eğitim aldıkları da kayıt altına alındı. İzmir merkezli operasyon, Niğde, Manisa, Aydın, Balıkesir, Adana, Denizli, Kütahya, Bilecik, Düzce, Uşak ve Isparta illerinde başlatılan operasyona dönüştü ve dev bir darbe indi. Kadın yapılanmasından 61, erkek yapılanmasından 15 kişi olmak üzere toplam 76 dosya şüphelisi gözaltına alındı. Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişinin daha yakalanmasıyla toplam gözaltı sayısı 77'ye çıktı. Aradan iki firariden biri de İstanbul'da yurt dışında kaçmaya çalışırken engellendi. Örgütün güncel yapılanmayı diri tutmak amacıyla özellikle geçmişte FETÖ soruşturmalarından adli işlem görmüş şahısların çocuklarına odaklandığı saptandı. Bu çocuklarla hücre evlerinde birebir görüşmeler yapıldığı, örgüte yeni kazanımlar sağlanmaya çalışıldığı da ifade ediliyor. 22 hücre evi ve kod isim maskesi. Emniyet birimleri İzmir genelinde örgütsel faaliyetlerin sürdürüldüğü 17'si kadın 5'i erkek yapılanmasına ait 22 adet güncel hücre evi tespit etti. Hücre evlerinde kalan örgüt mensuplarının deşifre olmamak için uyguladığı yöntemler insana pes dedirtiyor. Örgüt üyelerinin hücre evlerine giriş ve çıkış yaparken baz istasyonu verisi vermemek adına cep telefonlarını saatlerce kapalı tuttukları teknik incelemelerle belgelendi. Sorumlu düzeydeki örgüt üyelerinin Elif, Leyla, Başak ve Rüveyda gibi kod isimler kullanarak gerçek kimliklerini gizledikleri de dile getiriliyor. Yani fevkalade organize ve profesyonel işleyişler tasarlamışlar. Pekala bu transferinde, işleyişinde onları gizlediğini düşünmüşler. Gelin görün ki gezi maskeli FETÖ kampı deşifre olmaktan kurtulamamış değerli dinleyiciler. Bu halihazırda var oldukları gerçeğini de değiştirmiyor. Tam manasıyla bir temizliğe uğradığını da falan işin bize göstermiyor. Eğitim şart ama aynı zamanda milli manevi eğitim de şart. Türkiye Büyük Millet Meclisi suça sürüklenen çocuklar araştırma komisyonunun taslak bir raporu var. SSC, yani bunu böyle tanımlayalım ama kısa adı bu, suça sürüklenen çocuklar ve ailelerinin eğitim durumlarına ilişkin bir araştırma yapıldı ve bu çocukların annelerinin %70.6'sının da okuma yazma bilmediği, suça sürüklenen çocukların annelerinin %70.6'sının okuma yazma bilmediği, babalarının büyük ölçüde ilkokul mezunu oldukları belirlendi. Raporun ayrıntısı ilginç. Ebeveynlerin eğitim düzeyi düştükçe çocukların suç davranışında anlamlı bir artışın meydana geldiğine de işaret ediliyor. İletişim çağındayız. Çocukları büyük oranda internetin, sosyal medyanın, dünyanın art niyetlerin elinde avucunda tuttuğu sistemin eğittiği, yönlendirdiği, değiştirdiği bir dönemin tam göbeğinde, merkezindeyiz. Annenin, babanın eğitim düzeyinin geride kalması, çocuğun taleplerine cevap verememesi, onu olumlu yönde yönlendirememesi, pozitif etki yapamaması başkalarının devreye girmesine neden oluyor. O başkaları da bırakın anne babanın hüviyetini taşımayı, son derece art niyetli olduklarında SSÇ'ler, yani suça sürüklenen çocuklar zinciri maalesef giderek artıyor. İstanbul'da Güngören'de bıçaklanarak hayatını kaybetmişti 17 yaşındaki Atlas Çağlayan. Onun ölümüne ilişkin görülen dava dün başladı. Acılı anne Gülhan Ünlü duruşma salonuna gelen sanık E.Ç.'nin annesine döndü. "İtine sahip çık!" diye bağırdı. Savcı esasa ilişkin mütalasında sanık E.Ç.'nin 21 yıl 7 ay 15 gün hapsini istedi değerli dinleyiciler. Bu arada İzmir'de Karşıyaka'da bıçaklı bir kavgada yaralanmıştı 15 yaşındaki Erdem Demir. Maalesef öldü. Gözaltına alınan 18 ve 19 yaşındaki iki şüpheli tutuklandı. Demir'le şüpheli C.C. arasında bir ay önce kavga çıktığı, Demir'in C.C.'yi darp ettiği, C.C.'nin 25 suç kaydının olduğu da öğrenildi. Annesi cezaevinde olan Demir dün Manisa'da toprağa verildi. 18 yaşında saldırgan C.C., şüpheli C.C. tam 25 suç kaydı var dışarıda ve şimdi de katil.
4: 7 gün 7 sabah. İlgilendirir, bilgilendirir, alışkanlık yapar.
5: Arkevit Focus'un sunduğu Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam edecek.
6: Arkevit, Arkevit, hep ileri git.
7: Vakıfbank Winov sunar.
8: Bağlı ortaklık. Bir şirketin kontrolü altında faaliyet gösteren, yurt içinde veya yurt dışında kurulu bulunan ortaklıklardır.
7: Vakıfbank Winov sundu.
9: Burası Radyo 7.
6: Radyo 7.
10: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
11: Reklam.
12: Benim bankam İş Bankası.
13: Maksimum 25 yaşında, avantajlar Haziran ayında. 1-30 Haziran tarihleri arasında maksimum ticari kredi kartınız ve ticari bankamatik kartınızla yapacağınız harcamalarınızda toplamda 7500 TL'ye varan maksi puan fırsatını kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi İşcep ve işbank.com.tr'de.
12: Benim bankam İş Bankası.
14: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta. Pilot garaj şoför
1: ekspertiz. Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsın?
2: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Pilot garaj şoför
3: ekspertiz. Cam balkonda şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam balkonun adı soyadı.
4: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRKTÜRK.com.tr'den 0850 222 8888 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRKTÜRK.
5: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: Cam balkonda şimdi 12 taksit fırsatı.
2: Albert Genau. Cam balkonun adı soyadı.
6: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
7: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
8: Yoksa sorun değil.
7: Dedim kızım, halleder baban. Maaşa daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir, yani dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
6: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
3: Cam balkonda şimdi 12 taksit fırsatı.
2: Albert Genau. Cam balkonun adı soyadı.
9: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, ifter beyan sistemi, mail ve mesaj gönderim. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.
10: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12,

0: de Multi Enerji.
1: Asıl günün enerjisi sana hazır mı?
2: Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean.
1: Deli One Enerji, Orzaks'tan.
3: Tanıştıralım, Süper Besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada.
1: Sardalya, Dardanel'den.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr.
1: Bir reklam.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka, Koçak.
3: Reklam.
4: Radyo 7. Arkivit Focus'un sunduğu Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam ediyor.
5: Arkivit, hep ileri git.
6: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
7: %63'ü gösteriyor. İstanbul'da kent trafiği şu anda %63 seviyesinde ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile özete başlayalım. Avrupa'ya geçişlerde bir klasik bu, kent klasiği. Avrupa'ya geçişler kalabalık arkadaş. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Avrupa'ya geçişlerde, Haliç Köprüsü'nde Halıcıoğlu istikametinde de yine yoğun akıcı trafiği görüyoruz. Ayvansaray ise çok daha kalabalık olarak tanımlayabiliriz. Keşke bitti demek mümkün olsaydı ama bitmez. 20 milyonluk kentten bahsediyorum çünkü size. E5'ten Kartal'dan Kozyatağı'na kadar, TEM'den Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Ataşehir'e, Ataşehir'den Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne, yine E5'ten Ataşehir'den 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne, Basra Ekspres yolundan Mahmut Bey Batı çıkışına, E5'ten Kozyatağı'ndan Harem'e kadar da yoğun, hatta çok yoğun bir seyir var. Büyükdere Caddesi'nden Maslak'a kadar, Yeşilköy Bakırköy sahil yolundan Bakırköy'e kadarsa yoğun akıcı trafik devam ediyor. Demedi demeyin.
6: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
8: 7 gün 7 sabah.
4: Ankara gündemi.
7: Şimdi başkente Ankara'ya gidelim. Arkadaşımıza günaydın diyelim. Kemal Doğan, hoş geldin. Günaydın.
9: Teşekkürler Mehmetcan, günaydın. Sağlıklı ve iyi bir yayın diliyorum.
7: 10 Haziran Çarşamba sabahındayız ve seni dinliyoruz Kemal Doğan.
9: Öncelikle meclise uzanacağız. Başkan Erdoğan'ın programıyla başlayalım. İlk durağı Türkiye Büyük Millet Meclisi olacak. AK Parti Meclis Grubu'nda konuşacak. Başta CHP'deki kriz olmak üzere gündeme ilişkin değerlendirmeler yapması beklentiler arasında. Ardından partisinin genel merkezine geçecek. AK Parti Merkez Yürütme Kurulu'na toplantısına başkanlık edecek Erdoğan. Ankara'da gözler CHP'de. CHP'de dün meclis grup kürsüsü için yaşanan savaş parti içindeki yol ayrımını ve bölünmeyi iyice gözler önüne serdi. Meclise gelmekten son anda vazgeçeme CHP grubunu genel merkeze toplayan Kemal Kılıçdaroğlu bugün de genel merkezde olacak. Merkez yönetim kurulunu toplayacak. Bundan sonraki yol haritasını masaya yatıracak. Neye kadar disiplin konusunda da gündeme gelmesi beklentiler arasında. Parti kulislerinde birkaç isim hakkında ihraç kararının çıkabileceği iddia ediliyor. Edinilen bilgilere göre disiplin konusunda arınma süreci ve grup toplantısında yaşanan durum değerlendirilecek. Özgür Özel nerede? Özgür Özel dün buradaki gerginliğin ardından Manisa'ya geçmişti. Manisa'da 6 Haziran 2025'te elektrik akımına kapılarak yaşamını yitiren eski Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in vefatının birinci yılında düzenlenen anma programına katıldı. Özgür Özel'in yanında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da vardı. Bugün an itibariyle Özgür Özel'in bir programı görülmediğini ifade edelim. Meclise bakarsak genel kurul gündemindeki konularını görüşmek üzere saat 14'te toplanacak. Bugün iki partinin grubu var, iki grubun toplantısı var. İyi Parti Meclis Grubu, Yeni Yol Partisi'nin de parlamento grubu toplanacak gün itibariyle. Ayrıca Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul olayları ve dijital risklerle ilişkin kurulan bir komisyon vardı. O bugün çalışmalarının kaldığı yerden devam edecek. Ayrıca İnsan Hakları İnceleme Komisyonu'nda hükümlü ve tutuklu haklarını inceleme alt komisyonunun bir toplantısı bekleniyor. Gündemde son başlığımız Milli Eğitim Bakanlığı'ndan olacak. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Uluslararası Anadolu İmam Hatip Liseleri Kültür ve Sanat Festivali'ne iştirak edecek gün itibariyle diyerek sözü yeniden size bırakalım Mehmetcan.
7: Çok teşekkürler Kemal Doğan ve kolay gelsin size de.
8: 7 gün 7 sabah. İlgilendirir, bilgilendirir, alışkanlık yapar.
10: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
11: Halkbank. Uzmanlar, Avrupa Merkez Bankası'nın enflasyon baskısı ve zayıf büyüme nedeniyle temkinli davranarak kalıcı bir döngüye girmeden sınırlı faiz artışları yapabileceğini öngörüyor. Küresel piyasalar, Orta Doğu'da tansiyonun yatışması ve yarı iletken sektöründeki satış baskısının azalmasıyla toparlanma eğilimine girdi. Çin'in dış ticaret fazlası, Orta Doğu kaynaklı tedarik krizlerine rağmen güçlü ihracat performansı sayesinde Mayıs'ta 105,4 milyar dolarla son 4 ayın zirvesine çıktı.
10: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
7: Halkbank. İstanbul'da Bağcılar'da bizi dinliyor Salih Bey, Salih Yıldız. Trafikteyiz ve sizinleyiz. İyi ki varsınız diyor. Vallahi iyi ki siz de varsınız. Yani hayatın sadece lay lay lom'dan ibaret olmadığını düşünen iyi ki milyonlar var. Aklı selim, öz eleştiri de yapan, akleden de, bağlayan da, niyeti halis olmayı hala başarabilen, becerebilen de milyonlar iyi ki var. Allah eksikliğinizi göstermesin. Eskişehir'de Sunay Çakıcı bizi takip ediyor. Valla özel aracımda olsun, iş yerimde olsun, hanemde, evimde olsun. Evelallah sadece Radyo 7 dinlerim, sizleri dinlerim ben diyor. Sunay Çakıcı'ya çok teşekkürler. Çünkü Radyo 7 sizin içinizden. Sizin dükkanınızda, sizin sokağınızda, sizin caddenizde, bindiğiniz otobüste, metroda, metrobüste, trende, uçakta, neredeyseniz, çarşıda, pazarda, zincir markette, Radyo 7 orada. Aynı şartlardaki arkadaşlar, aynı derdin mağduru olan arkadaşlar yan yana geldiler ve sizin sesinizi duyurmaya çabalıyorlar. Gökhan Bey'e çok teşekkürler. Antalya'dan bizi dinliyor. Şu uyuşturucu satanlarla alakalı olarak, satanların en az kullananlar kadar ceza aldığı şartlar var ama onlardan daha fazla ceza verilse keşke, daha caydırıcı olmaz mı diyor. Daha asıl olan, daha önemli olan bataklığın kendisinin kurutulması. O ayakçıların, torbacıların vesairelerin tabii ki cezalandırılması gerekiyor. Gençleri ve geleceği zehirleyenlerin tümünün, lakin bu işten milyon dolarları götürenler, başka işler gibi gözüküp de faaliyetlerini aslında sadece bu işler üzerinde yapanlar, o gruptan, bu gruptan, şu siyasiden, bu yönetimden diye ayırmaksızın asıl onların nefesini kesmek lazım. Terör örgütünün saldırısı sonucunda 2017'de şehit olmuştu Aybüke öğretmen. Şehadetinin 9. yıl dönümünde memleketi Osmancık'ta anıldı. Şehidin adı ilçedeki bir tünele verilecek sevgili dinleyiciler. Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Protokol üyeleri, öğretmenler, öğrenciler kabrine karanfiller bıraktı. Baba Sadık Yalçın, kızı Şenay Aybüke Yalçın olmak üzere başta tüm şehitleri rahmetle andığını söyledi. Benzer acıların bir daha yaşanmamasını temenni etti. Bu arada Başkan Erdoğan da şehit Aybüke öğretmenin sosyal medya hesabından yayınladığı bir mesajla andı. Aybüke kızımızın aziz hatırası her zaman yüreğimizde yaşayacaktır dedi. Hani o onca koşuşturmanın arasında Aybüke öğretmeni temsili, tabii bütün şehitlerimizi temsilen yad etmek, anmak ve atlamamak, olayı atlamamak da hakikaten iştir. Türkiye bu vandallara teslim edilir mi? Kararı siz verin istiyoruz. CHP'deki grup toplantısı savaşı, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin de gündemindeydi. Devlet Bahçeli, Özgür Özel'i ateşe körükle gitme diyerek uyardı. Başka neler söyledi Devlet Bey? Dinleyin.
3: Bu noktada Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve Sayın Özgür Özel'e düşen ateşe körükle gitmek değil, aklı selimle hareket etmektir. Zira keskin sirke ancak küpüne zarar verir. Siyasette her sözün bir sonucu, her tavrın bir karşılığı, öfkeyle kalkılan her oturuşun bir maliyeti vardır. CHP'nin iç gerilimini sırtlanıp meydanlara taşımaktan, CHP bünyesindeki çatlağı memleket satına yaymaktan, mevki yarışını demokrasi kahramanlığı gibi servis etmekten vazgeçilmelidir.
7: İki abla var, ikisi de hararetli Cumhuriyet Halk Partisi taraftarı, üyesi ve ideolojisine de çizgisine de sonuna kadar inanmış abla. Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde dün karşı karşıya geldiler. Neler neler, havada neler uçuştu, küfürler, galis küfürler havalarda uçuştu. Tabii ki orayı duyamayacaksınız şimdi ama hainler, kalleşler, diyalog özetle şöyleydi.
12: Hain. Olmaz bak, biz
13: hain hain.
12: Senin gibi kızını ben masalarda büyüttüm.
13: Ben 51 yaşındayım. Sen masalarda büyüttün. Ben sokaklarda elimde Annem de
12: partinin
13: kimse...
12: masalarında. Hain
13: benim
12: olamaz.
13: Benim mal varlığı bu partiye
12: gömüldü. Cumhuriyet Halk Partisi'nde hiç kimse hain değildir.
13: Hain.
12: Diyemezsin onu.
13: Hain.
12: Diyemezsin.
13: Hain. Hain. Hain. Hain. Hain. Tamam. Hain. Hain.
14: Tamam.
13: Hain.
14: Tamam. Tamam.
13: Kalleş.
14: Tamam. Bak birbirimize düşüyoruz.
13: Hep hain. Hep kalleş.
14: Tamam.
13: Kusuruz. Ne aldın sen? Ne aldın?
14: Biz kusuruz. Sen şey yapma.
15: Yazıklar olsun be. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun.
14: Seninki bu hına. Bunu yapmayın. Şu Atatürk'ün partisine bunu yapmayın ya. Yapmayın şu Atatürk'ün partisine ya. Birbirimize düşüşeceğiz ya.
7: Melih Altınok soruyor, kritik coğrafyada Türkiye bu vandallara teslim edilir mi? Ülkemiz Suriye'den İran'a, Ermenistan'dan Amerika'ya uzanan bir diplomasi seferberliği içerisinde. Erdoğan örnek bir lider diplomasisi sergiliyor. Peki birbirini boğazlayan ana muhalefetin bugün mecliste verdiği manzarayı görmeyeniniz kaldı mı? Türkiye bu fırtınalı dönemde rotasını tutacak kadroları acaba CHP'liler mi oluşturuyor? Ne yazık ki ülkenin gündemini esir alan muhalefete baktıkça bu gerçekleşiyor. Gerçekleri unutturan bir manzara çıkıyor karşımıza. Birbirlerini FETÖ'cülükle, dışarıya çalışmakla, hainlikle, hırsızlıkla, ahlaksızlıkla suçlayan, genel merkezini, meclis grubunu, Anıtkabir'i üniversite kantinine çeviren, kameralar önünde gazetecileri tartıklayan bir CHP eliti var. İnsanlar sergilenen ciddiyetsizliğe, vandallığa baktıkça aynı soruyu soruyor. Tüm komşuların sırtını güvenle dayadığı, geleceğini gördüğü Türkiye'yi bu fırtınalı dönemde rotasında tutacak kadrolar bunlar mı? Özgür Özel, Ali Mahir Başarır, Veli Ağbaba, Şaban Sevinç, ister sağdan ister soldan. Karşı tarafta da Kılıçdaroğlu, Gürsel Tekin, Barış Yarkadaş, pardon o gazeteciydi o zaman Berhan Şimşek. Siz bakmayın Kılıçdaroğlu'na oy vermediği için küsel komşusuna, şimdi de Kılıçdaroğlu'na küfretmediği için bozulan CHP seçmenini savunmaya geçmesine. Onlar da çok iyi biliyor ki tuttukları clean yegane derdi, belediyelerin rantı ve koltukları. Yarın yine sarıldıklarına hain diyeceklerinde de farkındalar. Tıpkı Deniz Baykal'a yaptıkları gibi diyor Melih Altınok gazetesindeki yazıyı sonlandırıyor.
8: 7 gün 7 sabah.
7: Meclis grup toplantısında Kılıçdaroğlu'nun genel merkezdeki konuşmasında yine bütün kameralar açıktı ve takipteydi. Kılıçdaroğlu'nun genel merkezdeki konuşmasına 17 milletvekili katıldı. Yani Özgür Özel yerine Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında 17 hali hazırda seçilmiş milletvekili vardı. 93 milletvekili de Özgür Özel'i takip etti. Genel Başkan Kılıçdaroğlu kirli olanların işine son vereceğiz dedi. Her şeyi sizler için yapıyorum ve yapacağım. Sizi utandırmayacağım. Kirli olanların tamamının işine son vereceğim. Arınacağız. Temiz siyaset yapacağız. İradesini parayla satanlar bu partide olamazlar. Tarihin hiçbir döneminde pavyonlarda kurultay pazarlıkları yapılmadı burada dedi. Sen sarayı ne zaman eleştirdin ya cevabı da yine Kılıçdaroğlu'ndan geldi. Özgür Özel'in CHP Genel Merkezi'nde Erdoğan'ı ağırladığı günü eleştirdi Kılıçdaroğlu. CHP Genel Merkezi'nin önünde Erdoğan'ın forsu asılamaz. Olmaz öyle şey. Bakınız Sayın Abdullah Gül beni ziyarete geldiğinde oraya çıkıp da bir force falan asmadık biz. Hangi gerekçeyle yapıyorsunuz siz bunu? Bana diyorlar ki sarayın adamısın. Ya arkadaş sen sarayı ne zaman eleştirdin ya? Ne zaman eleştirdin? Beşli çetelerin üzerine ne zaman gittin sen? Bu milletin hakkını hukukunu yiyen beşli çetelerden hesap sormazsam ben namerdim dedi. Kılıçdaroğlu ben isterdim ki bu konuşmayı mecliste yapalım ama gerilim oluşturuldu. Hep iyi niyetli davrandım ve zaman zaman da bu suistimal edildi. Bunun da farkındayım ama bu noktaya kadar. O nokta gelince artık kusura bakmayın deyip keseceğiz ve atacağız dedi. Kurultayı toplayacağım dedi. Benim koltuk derdim yok. Kurultayı toplayacağım. Ahlaklı, erdemli kurultayı elbette yapacağız. Elbette genel başkanımızı erdemli oylarınızla seçeceğiz. Hiç kimse kapalı kapılar ardında özel pazarlıklar yapmayacak, dolarlarda havada savrulmayacak diyor Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu. Peki süreç çetrefilli. Yaşanan kürsü krizine bir de hukuki açıdan bakma niyetindeyiz. İki tarafta yasanın kendi lehine olduğunu savunuyor. Bu durumda iki doğru var. Olmaz. Burada bir gariplik var. Doğru tek.
16: Ben bugün burada lazımdım. Ondan burada kaldım.
17: Grup toplantısı yapma yetkisinin Kemal Kılıçdaroğlu'nda olduğunu düşünüyorum. Burada CHP tüzüğüyle Meclis Türkiye Büyük Millet Meclisi yönergesi arasında iç yönetmeliği arasında aslında yorum farklılıkları oluşuyor.
18: Hepimiz halkın umuduyuz.
17: CHP iç tüzüğünün bu 19. maddesine göre grup başkanı olarak, genel başkanı olarak Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısı yapabilir. Onun onayındadır.
19: Burası seçilmişlerin yeridir.
18: Mutlak butlan davasını bu partinin başına bela edenlerden hesap sormazsam namerdim.
17: İç yönetmelikte ise tüzükte bu genel yetkinin TBMM grubunu doğrudan tek başına toplama anlamına gelmeyeceğini belirtiyor. Grup başkanı, parti örgütünü ve grubu toplamak grup yönetimi ve grup başkanının yetkisindedir diyor. Özgür Özel taraftarı ve bu anlamda yorum yapan hukukçular da meclis grubu iç yönetmeliğini de bahsettiğim şeyi yorumlayarak hayır grup başkanı diyor.
18: Partiyi kirlilikten arındıracağım.
7: Yeni partinin kaçış planı ya da ayak sesleri duyuluyor doğrusunu isterseniz. İmamoğlu'yla Özel ekibi yolsuzluktan, usulsüzlükten, ihale kirliliğinden tutuklu iddiaların odağındaki isim Ekrem İmamoğlu'yla Özgür Özel ekibinin, ki İmamoğlu'nun Özgür Özel ekibini de ayakta tuttuğu, stratejisini oluşturduğu iddia ediliyor. CHP'deki kaosu savaşa çevirirken yeni bir parti ihtimalinin önümüzdeki hafta netleşeceği, önemli bir gelişmenin yaşanacağı da kulislerde konuşuluyor. Ya yeni bir siyasi parti, adı şu olabilir, bu olabilir diyenler var. Ekim Partisi, Ekim Partisi ya da İstiklal Partisi, Vatan Partisi benzeri bir isim geleceği ifade edilir. Hoş, o isimde bir başka parti var ama benzer bir isim olabileceği de konuşuluyor. Ama dünkü gelişmelerin akabinde yeni haftanın hayli hararetli ve şaşırtıcı gelişmelere de sahne olması bekleniyor. Şimdi biri gidemiyor, diğeri de gelemiyor. Problem galiba burada. Koltuk savaşı bir yandan sürerken Özgür Özel kardeşim dediği Ferdi Zeyrek'in ölüm yıldönümünü etkinliğe katılmak yerine meclis grup toplantısına gitti. Kemal Kılıçdaroğlu da meclise gidemedi, biliyorsunuz, farklı yerlerde toplantılarını yaptılar. Bütün bunlar olurken herkes gazetecileri, yayıncıları haşlama, tokatlama, savsaklama ve dahi tersleme yarışına girmiş durumda. Bu ya da şu yayın organının ya da şuncu buncu tanımlamalarının yapılmasını son derece çirkin buluyoruz. Genç arkadaşlarımızın, muhabirlerin uğradıkları şiddetin, fizik ya da sözlü şiddetin kabul edilebilir bir tarafı yok. Hukuki sorumluluk altında olduklarını da düşünüyoruz. Yani bunu yapanların ve buna göz yumanların, vazifeyi ifaya mesul olan yayıncı arkadaşlarımızın görevini yerine getirirken uğradıkları saldırılar sonucunda yaşadıkları mağduriyetin bir faturasının olması gerektiğini düşünüyoruz ve şiddetle kınıyoruz. O televizyondan olabilir, bu gazeteden olabilir, şu ajanstan olabilir. İstediklerimizi içeriye alırız, istediklerimizi konuştururuz, istemediklerimizi dışarıda tutarız, adam yerine bile koymayız ve dahi darp ederiz, iteriz ve kakarız. Varlıklarına asla tahammülümüz yoktur. İddia ettiğimiz, bizim iddia ettiğimiz demokratik değerlere saygılıyız. Düşünce, inanç, söz, hak ve hürriyetlerine itibarımız çoktur. Doğuşsal haklardır bunlar. İddianızı çürütüyor, çöp tenekesine gönderiyor. Basına yapılan saldırıların tümünü şiddetle telin ediyoruz. Onlar görevini ifa edecekler. Allah'tan herhangi bir fiziki zararları yok ama uğradıkları hakaretinde bir karşılığının olması gerekir. Sadece Marmara bölgesinde bile sıcaklıkların 6 derece birden gerileyeceğini tahmin ediyor Meteoroloji Genel Müdürlüğü. Önümüzdeki günler, saatler içerisinde Balkanlar üzerinden serin bir havanın geldiğine dair bilgiler var. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son raporunu Furkan Bayraktar paylaşıyor.
20: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik,
21: Otopratik. Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in iç kesimleri Sivas ve Yozgat hariç İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri Giresun hariç Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Hakkari çevreleri, Denizli'nin doğusu ve Van'ın doğusunun aralıklı sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyretmesi bekleniyor. İstanbul parçalı bulutlu 28, Edirne 33, Bursa 31, İzmir az bulutlu 34, Manisa 33, Afyonkarahisar 25, Antalya parçalı bulutlu 27 derece, Adana 31, Hatay 28, Ankara çok bulutlu, yerel yağmurlu 27, Konya 26, Sivas 24, Düzce 28, Samsun parçalı bulutlu 25, Trabzon 23 derece, Erzurum çok bulutlu, yerel yağmurlu 22, Malatya 31, Van 25, Gaziantep 23, Mardin 34, Şanlıurfa açık 36 derece. Bazı dış merkezleri de bakalım. Mekke açık 44, Bakü 29, Berlin 22, New York 27 derece.
20: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik,
7: Otopratik. Ahmet Bey bize mesaj göndermiş Instagram'dan Mehmetcan Radyo 7 adresi üzerinden ve aleyküm selam diyelim Konya'ya, gönülden selamlar gönderelim. Bazen kendi kendime anlattıklarınızla ve haberlerinizle sizi eleştirirsem de yine de severek dinliyorum diyor. Çok teşekkür ederiz efendim. Hatasız kul olmaz, hatamla sev beni diyor ya o meşhur şarkı. Bazen sürçebiliriz, farklı açılardan bakabiliriz ya da size ters gelen bakış açılarına gerçek adına sahip olabiliriz, dillendirebiliriz ama biz de sizleri severek yapıyoruz. Bu yayına. Meselemiz ifa etmek, imar etmek, yıkmak, yok etmek değil çünkü. Yarın kısmet olursa yine buluşalım, hayatı, Türkiye'yi konuşalım. Ben Mehmetcan, huzurlarınızdan saygıyla ayrılıyorum. Hayırlı ve güzel olan haberlerin tümü sizi bulsun diyerek. Hoşçakalınız.
20: Okul, sınav ve başarı için Argebit Focus tüm ileriyi düşünenlerin yanında. Argebit Focus, Mehmetcan'la 7 gün 7 sabahı sundu. Argebit, Argebit, hep ileri
0: git. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune'la Enafarma bilgilendiriyor.
1: Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün.
0: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune'la Enafarma bilgilendirdi.
20: Burası Radyo 7. Radyo 7.
22: Reklam.

0: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
1: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
2: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
3: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
3: Mutlu Akü bir numara.
4: Bir, iki, üç, Migros yemek, bir, iki, üç. Heh, şimdi oldu. Migros yemekte ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim.
5: Migros yemek.
4: Migros uygulamasında.
6: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
7: Reklam.

0: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
1: Reklam.
2: Şimdi Akses'le olanlar ilk yıl kart ücreti ödemeden 10.000 TL'ye varan çift para kazanıyor. Sen de 30 Haziran'a kadar ilk kez Akses'le ol, cüzdandan kampanyaya katıl, 15 Temmuz'a kadar yapacağın her 4.000 TL ve üzeri harcamaya 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.
3: Babalar gününe özel büyük fırsat Hatemoğlu'nda. İki takım elbise veya smokin alışverişinde tüm indirimlere ek 2000 TL indirim sizi bekliyor.
4: Aşkı kalbimi.
5: Babalar günümüz kutlu olsun. Hatemoğlu, babadan oğla.
6: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, ifter beyan sistemi, mail ve mesaj gönderim. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.
10: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
11: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
12: 1-2-3 Migros yemek, 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim.
13: Migros Yemek.
12: Migros uygulamasında.
14: Yaparsa fiyat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr.
0: Bir reklam.
15: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
1: Reklam.

Hayırlı sabahlar, merhabalar. Bu yeni gelen günle beraber ben Erkan Koç, Radyo 7 stüdyosunda mikrofon başında yerimi aldım ve 11'e kadar birlikteliğimizi başlattık. Hoş geldiniz.

Tam hafta ortasındayız. Çarşamba sabahında her tarzın en iyileriyle bu sabahta sizlere bulunduğunuz ortamlarda arkadaşlık edeceğim. Ben kaliteli müzik dinlerim arkadaş. Benim kulaklarım kıymetlidir diyenlerin programında Erkanlı çok canlıdasınız. Biraz daha böyle devam edelim mi?

0: Burası Radyo 7. Hayata müzik katın.
1: Kontenjandan bir eser daha gelecek. Daha sonra sizlerin de katılımıyla bugünkü programı daha da güzelleştireceğim sevgili dostlar. Haberiniz olsun. Eserler arasında geçiş yaparken tek amacım var, kulaklarınız rahatsız olmasın. Böyle hiç anlamayacaksınız şarkıdan şarkıya geçerken. Bu şarkı da fenadır. Var mı özlediğiniz biri? Allah kavuştursun diyelim.

0: Erkan'la Çok Canlı devam edecek.
1: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek. Sana gelecek.
2: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
0: İnsanlık tarihinde uzay çalışmaları önce bilimsel merakla, ardından da teknolojik ve siyasi rekabetle şekillenen bir süreçtir. Uzay çalışmalarının başlangıcı olarak kabul edilen olay, 4 Ekim 1957 tarihinde Sovyetler Birliği tarafından Sputnik 1 uydusunun uzaya fırlatılmasıdır. Sputnik 1, dünyanın yörüngesine giren ilk insan yapımı cisimdir. Bu olay, uzay yarışının başlangıcı olarak kabul edilir. 1961 yılında Sovyetler Birliği'nden Yuri Gagarin, Vostok 1 aracıyla uzaya çıkan ilk insan oldu. Amerikalı Neil Armstrong ve Buzz Aldrin, 20 Temmuz 1969'da Ay'a ayak basan ilk insan oldu.
2: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
1: Burası Radyo 7.
3: Radyo 7.
4: Reklam.
5: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
6: 1-2-3 Migros Yemek, 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim.
7: Migros Yemek.
6: Migros uygulamasında.
8: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle 2.375.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
9: Babalar gününe özel büyük fırsat Hatemoğlu'nda. Seçili ürünlerde 2 ve üzeri alışverişlerinizde %50 indirim sizi bekliyor.
10: Tek aşkı kalbimin.
11: Babalar günümüz kutlu olsun. Hatemoğlu, babadan oğla.
12: Pilot Garaj Auto Expertiz.
13: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
14: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
12: Pilot Garaj Auto Expertiz.
15: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
16: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vadede bozulmuyor.
17: Finansal özgürlük budur işte.
15: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
12: Pilot Garaj Auto Expertiz.
18: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten.

0: ücretli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi TürkiyeSigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik, gücü adında.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
3: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
3: Mutlu akü bir numara.
4: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
5: Neova Sigorta.
6: Daha böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban 1.389.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
7: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
8: 1-2-3 Migros yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim.
9: Migros Yemek.
8: Migros uygulamasında.
10: Reklam.

Efsane bir şarkıdır bu sanat müziğinde. Bilmeyeni çok azdır bu eserin. Eminim farkında olmadan da şarkıya ufaktan siz de mırıldanarak eşlik edeceksiniz. Sinan Özen'den dinleteceğim şarkıyı. Unutamam seni.

Bu eserin son bölümünü ne zaman dinlesem işte ağzımı musluğa dayayıp su içer gibi çocukluk aklıma gelir. Mahallede işte kanter içinde kalıncaya kadar top oynar. En kısa bahçeye gidip komşulardan birinin bahçelerde hep çeşme mutlaka olur, musluk olur. Hakikaten kana kana o suyu içerdik. O terkos suyunun tadına doyulmazdı.

0: Reklam.
1: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: günün kazananı Elif Hanım.
1: Birikim yapmak yetmiyor.
2: Değerlendirmek de lazım.
3: Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat.
2: Bu kadar mesai harcayamam ben.
3: Günlük hesapla, kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım. Pilot Garaj Shop'a
4: ekspertiz. Vakıf Katılım'dan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf Katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
5: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3. Sardalya, Dardanel'den
6: ayrılmaz diyorum. 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
5: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada. Sardalya,
7: Dardanel'den. Reklam.

0: Erkan'la Çok Canlı devam ediyor.
1: Bugün sizlerin benden istediği eserler programda oluyor. İşte onlardan bir tanesi. Farklı kişiler tarafından yazılmış demek ki, çok seviliyor bu eser. Peki biz de yayına hazır ettik, buyurunuz.

Bu şarkıdan sonra mutlaka beni çalmalısın diyerek bir eser bana göz kırpıyor. Evet, yani bu şarkının peşine ancak bu eser güzel gider, yakışır.

dinleteceğim eserin sözleri muhteşem çünkü çok usta bir şaire ait. Cahit Sıtkı Tarancı'nın şiirini Fatih Kısaparmak bestelemiş ve ortaya işte bu muhteşem eser çıkmış. Bir kere sevdaya tutulmaya gör, ateşlere yandığının resmidir.

Bu akşam da sensizliği anılara sarıp içtim. Kaybettikten sonra anlıyor insan. Meğerse hiç kimseyi senin kadar sevmemişim. Bir dönsen, en güzel yerinde biten o rüya yeniden yaşanır istesen. Yıldızları sermez miyim ayaklarına? Geldiğin yollara toz olmaz mıyım? Yine şafak söküyor. Uykuların unuttuğu gözlerim yine tavanda. Ne vardı diyorum, ah bir dönseydin son anda. Şarjörüne hasret sürdün sazımın. Şimdi hüzün işgalinde yüreğim. Ve ben hala mor salkımlı o sokakta bıraktım.

Fatih Kısaparmak'tan dinlettik eserimizi. Radyo 7'de şimdi sırayı Güler Duman alacak. İstekleriniz arasında gördüm. Hiç kaçırmam bu eseri. Sazıyla hasbihal edişini, dertleşmesini bir dinleyelim hadi.

Radyo 7 her zaman her yerde yanınızda. Kimine yolculuğunda yoldaş, kimine iş yerinde mesai arkadaşı, kimine evinde ev arkadaşı. Her neredeyseniz, sesimiz her nereye ve kime ulaşıyorsa selam olsun.

0: Erkan'la Çok Canlı devam edecek.
1: Reklam.
2: Pilot Garaj Shop'u ekspertiz.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Pilot Garaj Shop'u ekspertiz.
4: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3.
5: Sardalya.
6: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek.

0: Erkan'la Çok Canlı devam ediyor.
1: Burası Radyo 7. Hayata müzik katın.

bu Emir Dağ türkülerinde güzelliği ne bileyim ya, bir başka güzelliği mi? Emir Dağ'ından sonra bir Çanakkale türküsüdür ki yayına hazırladığım. Uf, bu da çok çok özel bir türküdür sevgili dostlar. Şöyle bir zurnanın sesi gelsin.

istekleriniz arasında görmüş olduğum bir türkü var ki şu an çok güzel gidecek. İstek yapan dinleyenimize çok teşekkür ediyorum. Akustik bir kayıt, nefis bir yorum. Şimdi yayında Unutursun Mihribanım, Ayfer Vardar'dan geliyor.

Böyle usul usul söylenen eserleri ben çok seviyorum. Onlardan biriydi işte az önceki eserimiz. Şimdi bir de bizden gelsin. Bu stüdyoda canlı canlı söylenmiştir. Onur Şan, Ekrem Düzgünoğlu ve bendeniz Erkan Koç. Üçümüz beraber okumuştuk bu Aşık Mahzuni Şerif'in eserini.

Hepinize hayırlı, huzurlu ve sağlıklı bir gün diliyorum. Yarın sabah 9'da yine Türkiye'nin en iyisinde Radyo 7'de buluşmak üzere. Allah'a emanet olun.

0: Reklam.
1: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da. Pilot Garaj Oto
2: Ekspertiz. Ücretsiz yaz kontrolleriyle Ford'unuza yazı getirmenin tam zamanı. 31 Temmuz tarihine kadar Ford etkili servislerine gelin, klima gaz dolumunda 3600 TL'den başlayan fiyatlardan yararlanın. Sileceklerde %50, polen filtrelerinde ise %25 indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için Ford.com.tr. Pilot Garaj Oto
3: Ekspertiz. Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr. Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Reklam.
4: Radyo 7. Vakıfbank sunar.
5: Şarkıların güzeli, sohbetin özeli, samimiyetin kendisi. Radyo 7'nin edası var. Eda Özdemir'le Edalı Saatler başlıyor.

Gücümüzün yettiği kadar tüm zamanların en iyileri sizlerle olacak. Tabii ki biz elimizden gelen en keyifli şarkılarında sizlerle buluşacağız. Her zaman olduğu gibi burası Radyo 7. Eda Saatler başladı bile. Beni daha Özdemir Genç'ten mikrofonda yerime aldım. Güzel şarkılarımda şöyle bana bakıyor, göz kırpıyor size göndermem için. Sizler yerinizi aldıysanız başladı programımız. Hoş geldiniz.

Farz et ki ben bir yalanım. Peki o kalbinde bıraktığı izler ne olacak? Hani o yalanmış. Hani böyle bazı insanlar gidiyor, sözler unutuluyor, duygular oluyor, yaşanıyor elbette ama ne kadar yok saymaya çalışsak da hepimiz yapıyoruz. Bir yerlerde yaşamaya devam ediyor. Belki insanı değil ama yaşattığı hissi unutmak biraz zor oluyor. Türkiye'nin en iyi radyosundasınız, burası Radyo 7. Tüm zamanların keyifli şarkıları sizlerle olacak. Şarkımıza da cevap niteliğinde Ağla Gözüm.

Türkiye'nin en iyi ulusal Türkçe müzik radyosundasınız. Burası Radyo 7. Keyifli şarkıları sizlerle buluşturacağız. Sizler nasılsınız? Ne durumdasınız? Yeni güne bir merhaba dedik sizinle birlikte. Kimileri yolda, kimileri işinin başında, kiminin evde günlük telaşı var her zaman olduğu gibi. Bugün güne nasıl başladınız merak ediyorum. Çaylar demlendi mi? Kahveler hazırlandı mı? O zaman şöyle bana da bir ses verirseniz güzel olur. Nasıl? Radyo 7 WhatsApp hattı üzerinden 0507-977-0101. An itibariyle fotoğraflı mesajlarınızı rica ediyorum. İsimleriniz ve bulunduğunuz yerler, kimlerle dinliyorsanız, dinletiyorsanız, kimlere tavsiye ettiyseniz ya da Radyo 7 Instagram üzerinden de yine benim fotoğrafımın altına mesajlarınızı ulaştırırken yine isimlerinizi de yazmayı ihmal etmeyin, olur mu?

gerçekten aşık olmaktan mı korkuyor, yoksa o yarım kalan hikayelerden mi korkuyor, değil mi? Hani böyle sevmek güzel, evet, ama bir de emek verilen duyguların karşılığının bulunmaması var ya, hani böyle karşılığı olmuyor, o gerçekten hüzünlü. Ama yine de hayatın en güzel sürprizleri hani böyle bazen korkuların bittiği yerde başlar ya. O yüzden korkmayın, böyle üzerine üzerine gidin o korkuların. Türkiye'nin en iyi radyosundasınız, burası Radyo 7. Tüm zamanların en güzel şarkıları sizlerle olmaya devam ediyor.

Bilmiyorum bak ama orada sen varsın. Türkiye'nin en iyi radyosunda da bizler varız efendim. Radyo 7'de sizlerden gelen güzel mesajlar eşliğinde. Nerelerde bizleri dinliyorsanız sevdiklerinizle birlikte. En güzel şarkılar onlara da armağan edeceğiz. Ama şöyle bir teselliye de ihtiyacımız var. Erkin Koray öyle söylüyor. Hayat zaten bir teselli der. Öyle mi dersiniz?

0: Eda Özdemir'le Edalı Saatler.
1: Vakıfbank'la program devam edecek.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Amerikan doları 46,14, avro 53,35, gram altın 6.234, çeyrek altın 10.230 lira. Brent petrol 94 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günün şu dakikalarında 13.809 puandan geçiş yaptı.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
4: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune'la Enafarma bilgilendiriyor.
5: Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün.
4: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune'la Enafarma bilgilendirdi.
6: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek.
7: Reklam.
8: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
9: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3.
8: Sardalya'dan Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
10: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
11: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
10: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
11: Mutlu akü bir numara. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
12: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
8: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Reklam.
13: Radyo 7.
1: Vakıfbank'la program devam ediyor.
0: Eda Özdemir'le Edalı Saatler.
2: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

Vallahi aşkın sırrı bilinir mi bilinmez mi bilmiyorum ama onu yaşayan daha güzel cevaplar diye düşünüyorum en azından. Türkiye'nin en iyi radyosundasınız, burası Radyo 7. Kedisiyle bizi dinleyen dinleyicimiz var, İzmir Torbalı'da Şerife Hanım. Benden şarkı istiyor. Canım arkadaşıma, kim canınız arkadaşınız? İsmine bakayım şöyle. Dalya için istiyorum demiş. Kedisiyle beraber bizleri dinliyor. Elazığ'da Nazan Hanım var. Nazan Hanımcığım, oh oh geziyorsunuz galiba. Eda Sultan bana ve mesai arkadaşlarıma şarkı demiş. Hemen gelsin.

yerini hiç kimse dolduramadı, hiç kimse de dolduramayacak zaten. Hiç kimse sevemez benim gibi seni. 40 yılda bir gelir barış gibisi gelemedi. Gelemedi, onun gibileri olmadı, olmuyor da. Evet, yeni isimler, yeni sesler güzel mi? Güzel ama Barış Manço bir ekolcü. Efendim şarkılarımızın başyapıtıydı. Nur içinde yazsın güzel şarkılar bırak.

Maalesef öyle. Herkes kendi yaşadığını biliyor değil mi? Herkes kendi çektiğini, iç dünyasındaki o patlamaları. O yüzden ateş düştüğü yeri yakar. Kimden gelmiş bu fotoğraf? Allah'ım, Eda Hanım, küçük kızım size kalp yaptı. Gördüm, onun kalbini sevsinler canım benim. Ev işi yaparken dinliyorlar bizleri. İzmir Uçyol'da, ama isminize yazsaydınız keşke. Eda abla, mesaimin başlamasına yarım saat var. Seni şöyle rahat rahat dinlemek istiyorum demiş Gaziantep'te Zehra. Zehracığım, kolay gelsin.

0: Radyo 7 Haber.
1: ABD Merkez Komutanlığı, ABD ordusuna ait helikopterin düşürülmesine misilleme olarak İran'a yönelik başlatılan hava harekatının sona erdiğini duyurdu. Karargah, öz savunma amacıyla icra edilen askeri operasyonların hedeflenen başarıya ulaşmasıyla birlikte tamamlandığını açıkladı. İran Dışişleri Bakanlığı, ABD ordusunun helikopter kazasını bahane ederek ülkenin güney topraklarına düzenlediği hava saldırılarına çok sert tepki gösterdi. Tahran yönetiminden yapılan açıklamada söz konusu bombardımanların uluslararası hukukun ve ülke egemenliğinin açık bir ihlali olduğu vurgulandı. Suudi Arabistan yönetimi, İsrail ordusunun Lübnan topraklarına yönelik sürdürdüğü askeri operasyonlar karşısında diplomatik olarak harekete geçti. Riyad'ın bölgedeki sivil katliamları ve artan agresif tutumu durdurması için müttefiki ABD'ye resmi bir protesto notası verdiği bildirildi. Filipinlerin güneyindeki Mindanao bölgesinde 8 Haziran'da meydana gelen 7,8 büyüklüğündeki şiddetli depremin ardından acı bilanço ağırlaşıyor. Bölgede arama kurtarma çalışmalarını sürdüren yetkililer, sarsıntı nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 45'e yükseldiğini duyurdu. İstanbul Güngören'de 16 yaşındaki Atlas Şağlayan'ın bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin açılan davanın ilk duruşmasında savcılık mütalaasını sundu. Davanın seyrini belirleyen mütalaada tutuklu çocuk sanık E.Ç. hakkında kasten öldürme suçundan 21 yıl 7 ay 15 güne kadar hapis cezası talep edildi. Rekabet Kurulu, kast ajanları ve menajerlik sektöründe faaliyet gösteren firmaların ortak fiyat ve şart belirleyerek rekabeti ihlal ettiğine hükmetti. Kurul, yürüttüğü soruşturma sonucunda Kast Ajanları Derneği ile 36 şirkete toplamda 42 milyon 163 bin 586 lira idari para cezası kesti.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik.
1: Meteorolojiye göre Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Sivas ve Yozgat hariç, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Giresun hariç, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Hakkari çevreleri, Denizli'nin doğusu ve Van'ın doğusunun sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ankara ve Antalya 27, İstanbul 28, İzmir 33, Samsun 25, Kayseri 26, Erzurum 23, Mardin 34 derece.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
3: Otopratik, Otopratik.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: ABD ve İran arasındaki ilişkilerin diplomasi masasıyla askeri misillemeler arasında gidip gelmesi piyasalarda belirsizliği tırmandırırken, yatırımcılar Orta Doğu'daki sıcak çatışmaların gölgesinde bugün açıklanacak kritik ABD enflasyon verisine kilitlendi. Merkez Bankası faiz kararını yarın açıklayacak. Muğla Dalaman Havalimanı Mayıs ayında 552.948 yolcu ağırladı.
4: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
5: Halkbank. Vakıfbank'la program devam ediyor.
6: Eda Özdemir'le Edalı Saatler.
7: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

Kaderimdir dedim, üzülmedim ki Türkiye'nin iyi radyosunda sizlerle buluşturduk. Sevdiklerinize armağan edeceğimiz şarkılar var, sesleneceğimiz efendim mesajlarımız var. Bu güzel şarkının sonrasında da onlara şöyle bir göz atalım hadi. Ama önce yoksun.

0: yazdım.
1: Alanya'da bizimle beraber olan Emine Hanım var. Emine Hanım'ın bugün doğum günüymüş. Emine Hanımcığım, sağlıklı güzel yıllarınız olsun inşallah, sevdiklerinizle beraber geçireceğiniz. Benim mesajımı okur musun? Okurum tabii. Sakarya'dan selamlar gönderen Çiğdem Hanım, eşi ve çocukları oh tatile gitmişler. Eşine seslenmek istiyor. Eşi, Çiğdem Hanım'ın eşi Barış Bey, eşini sizi çok seviyormuş, haberiniz olsun. Efendim, güzel bir de şarkı rica ediyor, gönderiyorum.

Bence değildir. Yani ah vefasız söyle reva mı diyor. Bence değil. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Ama şunu biliyorum. Bu defa her şey çok başka olacak. Böyle içindeki duygular değişmeyecek ama biraz daha feyiz alınmış olacak. Bir yana...

Vallahi selamlarınızı söylüyorum. Hani Nurettin Rençber selam söyle sevdiklerime diyor ama ben de söylüyorum vallahi. Sizler nerelerde dinliyorsanız sevdiklerinizi ulaştırıyoruz güzel şarkılarımızı, güzel mesajlarımızı. Bir de böyle sitem edenlerimiz var. Hani bizim sevdamız en şahanesiydi.

Ama bekliyorum lütfen. Ama okuyorum. Figen Hanım oğlu Harun için sıradaki şarkıyı istiyor. İzmit'te zevkle bizleri dinliyormuş. Eksik olmasın güzel çiçekleriniz için de teşekkür ederim. Eda'mız seninle mesai çok güzel geçiyor. Ah teşekkür ediyorum Güler Hanımcığım. Güler Kaya ve diğer yarım Canan Akçam beraber dinliyorlar bizi. Denizli'ye sevgiler selamlar. Yine Denizli'de Mustafa Bey var. Mustafa Ergün. Mustafa Bey ne yapıyorsunuz? Bunlar nedir? Sıradaki şarkı Çanta ve Çiçek Atölyesi'nde çalışanlara gelsin demiş. Ay çok güzel görünüyorlar yalnız bu arada. Emeklerinize sağlık.

0: Seda Özdemir'le Edalı Saatler.
1: Vakıfbank'la program devam edecek.
0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
2: Yazının ilk kullanımı insanlık tarihinin önemli dönüm noktalarından biridir. Milattan önce 3500'de Mezopotamya'da, günümüz Irak'ında Sümerler yazının ilk örneklerini geliştirmiştir. Sümerler, kil tabletler üzerine çizilen sembollerle çivi yazısını geliştirdiler. Bu yazıyı ticaret, yönetim ve günlük yaşamla ilgili bilgileri kaydetmek için kullandılar. Aynı dönemde Mısır'da da hieroglif, resimsel işaretler yazı sistemi ortaya çıktı.
0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
3: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek.
4: Reklam.

çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.

0: 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de. Aygaz diyorum. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Bir daha böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban 1.389.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: Reklam.
2: Radyo 7. Vakıfbank'la program devam ediyor.
3: Eda Özdemir'le Edalı Saatler.
4: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

0: seni düşündüm, bir de kendimi. Eda abla iyi yayınlar, teşekkür ediyorum. İsmini de yazaydın ne güzel olurdu. Zeynep bizlerle birlikte. Ay Zeynep, kedin harika. Kedisinin adı da Hüsnü. Ay bizde de var Şakir. Hemen şöyle bakıyorum. Bu çiçekler sana Eda Hanımcığım. Teşekkür ediyorum. Ankara'da Murat Bey göndermiş. Canından çok sevdiği eşi Mehtap'ı da efendim. Ona da bir şarkı rica ediyor. Mehtap Hanımcığım, çiçekler de güzel. Bu şarkıyı da armağan edelim. Eda Hanım merhaba, kolaylıklar diliyorum diyen Harun Karaköse Osmaniye'de. Buğday hasatı yaparken bizleri dinliyor. Kolay gelsin. Çok sıkılıyor.
1: Bana bir şeyler anlat anlat, içim içimden geçiyor.

Hadi bir şeyler söyle, çocuk gözlerim dolsun. İçinden git diyorsun, duyuyorum gülüm, gideceğim son olsun.

Bir taraftan çiçeklerini suluyorlar. Bu çiçeği sonrasında efendime söyleyeyim kahvelerini içiyorlar. Yollarda olanlar var. Eskişehir'de mesela Sunay Çakıcı o aracında dinliyor bizi her zaman olduğu gibi. Kolaylıklar diliyorum. Kocaeli Değirmendere'de Üzeyir Koçak var. Eşi Halil Koçak için bir şarkı rica ediyor. O da bizi dinlermiş. Ay ne güzel. Kanıs'ta Erzurum'da Canan Hanım var. Sıradaki şarkıyı Can Yoldaş'ın Bir Tanem Şehribanıma istiyorum demiş. Anadolu İmam Hatip Lisesi dürüst çalışanları. Onlar da dinliyorlar peki.

0: beraber söyledik valla. Biraz o kısmı volüm yüksek olarak.
1: Dibine kadar batalım, sonu gelmeyen.
0: Bu güzel şarkıyla birlikte ay veda vaktidir. Ben Eda Özdemir Gençdal huzurlarınızdan ayrılıyorum. Edal saatlerin sonuna geldik. Ne zaman beraberiz? Yarın yine aynı saatte Türkiye'nin en iyi radyosunda Radyo Eda'da buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Vakıfbank sundu.
1: Şarkıların güzeli, sohbetin özeli, samimiyetin kendisi. Radyo 7'nin edası var. Eda Özdemir'le Edalı Saatler sona erdi.
2: Reklam.
3: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi Anadolu Sigorta.

0: yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr. Pilot Garaj Shop'u
1: ekspertiz. Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
2: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
3: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
4: Reklam.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 13.690 puan seviyesinde. Amerikan doları 46.14, Euro 53.36. Gram altın 6.175 lira, Brent petrolün varil fiyatı 93,54 dolar.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

Dünya Kupası başlıyor. 2026 FIFA Dünya Kupası açılış maçı A grubunda ev sahiplerinden Meksika ile Güney Afrika arasında Meksiko City stadında Türkiye saatiyle 22'de oynanacak. FIFA Dünya Kupası öncesi ABD'ye girişi reddedilen Somalili hakem Omar Abdülkadir Artan İstanbul'dan ülkesine döndü. Galatasaray'ın savunmasındaki yıldızı Davinson Sanchez geleceğiyle ilgili konuştu. Kolombiyalı stoper sarı kırmızılı takımda kalmak istediğini açıkladı.

0: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertize
1: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Konya-Afyon-Karahisar yolunun 50-54. kilometreleri, Muğla-Denizli yolunun 22-27. kilometreleri, Keşan-Gelibolu yolunun 70-71. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Ekspertize
0: Dynobil'e. Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
2: Reklam. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz. Pilot Garaj Oto
4: Ekspertiz. Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
5: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
6: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
7: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
6: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
7: Mutlu Akü bir numara. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
9: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
10: Peugeot. Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Butafor. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
2: Reklam.

unutulmuş sevdaların şarkıları, unutulmamış aşkların şarkıları. Müziğin doğru adresi.

0: Vakıfbank Winov sunar.
1: Swap, faiz oranlarıyla döviz kurlarındaki değişimler sonucunda ortaya çıkan riski en aza indirmek amacıyla tarafların bir varlık veya yükümlülüğe bağlı olan nakit akışını aralarında değiştirdikleri işlemdir.
0: Vakıfbank Winov sundu.
2: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek, sana gelecek.
3: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! TVBu Go. Detaylar TVBu.com.tr'de.
4: Reklam.

0: oluyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. İş Cep'ten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve maksi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de. 25 yıldır sana
1: maksimum. Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten.

0: Hakkı olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi türkiyesigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
2: Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: 16 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ölümüne ilişkin görülen davada mütalaa açıklandı. Savcılık 15 yaşındaki şüpheli için 21 yıl 7 ay hapis cezası istedi. 21 yıla ek olarak ruhsatsız silah ve silahla tehdit suçlarından da ceza talep edildi. Suça sürüklenen çocuk vakaları gündemdeki yerini korurken Ankara'da 16 yaşındaki çocuk 17 yaşındaki çocuk tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Cinayetin nedeni ise kız kavgası. Mutlak butlan kararı sonrası tartışmaların devam ettiği CHP'de Merkez Yönetim Kurulu, kurultay ve ihraçlar gündemiyle toplanıyor. Perşembe günü de kritik parti meclisi toplantısı gerçekleşecek. Parti meclisi Kılıçdaroğlu ve özel cephesinin karşı karşıya geleceği ilk toplantı olma özelliğini taşıyor. İstanbul'da hafta sonu hava sıcaklığı 7 derece birden düşecek, yağışın 2 gün etkili olması bekleniyor. Evlenmek isteyen gençlere devlet desteği büyüyor. Faizsiz evlilik kredilerinden çeyiz yardımlarına, belediyelerin nakit desteklerinden yetim aylığı alanlara verilen çeyiz parasına kadar birçok uygulama yeni yuva kuracak çiftlerin bütçesine katkı sağlıyor.
0: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
1: İstanbul genelinde trafik yoğunluğu %58 seviyesinde. Bağlantı yolu Yüzyıl Atış Alanı yönünde sol şeritte trafik kazası var. D100S rampası Büyükçekmece yönünde sağ şeritte araç arızası söz konusu, sürücülerin dikkatini. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'ya geçişlerde yoğun akıcı, Avrupa'ya geçişler çok yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Anadolu'ya geçişler açık, Avrupa'ya geçişlerde ise yoğun akıcı bir trafik var.
0: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: ABD ve İran arasındaki ilişkilerin diplomasi masasıyla askeri misillemeler arasında gidip gelmesi piyasalarda belirsizliği tırmandırırken, yatırımcılar Orta Doğu'daki sıcak çatışmaların gölgesinde bugün açıklanacak kritik ABD enflasyon verisine kilitlendi. Merkez Bankası faiz kararını yarın açıklayacak. Muğla Dalaman Havalimanı Mayıs ayında 552.948 yolcu ağırladı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Otopratik.
1: Meteorolojiye göre Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Sivas ve Yozgat hariç, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Giresun hariç, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Hakkari çevreleri, Denizli'nin doğusu ve Van'ın doğusunun sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ankara ve Antalya 27, İstanbul 28, İzmir 33, Samsun 25, Kayseri 26, Erzurum 23, Mardin 34 derece. En güvenilir

0: Reklam.
1: Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dije Ortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dije Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvendeyle ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir. Detaylar akbank.com'da. Akbank.
2: Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Eurorepar Kar Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Eurorepar Kar Servis. Her marka araca güvenilir servis.

0: Kale Kilit.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
0: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Aygaz
3: diyorum. 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
4: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
5: Reklam.
6: Doku Home'un katkılarıyla Gölgesizler'le başlıyor.
7: Var var hepsi dokuda var.
8: Talha Bora Öge, namı diğer Gölge yayında.

ateş, bir başka ateşle sönmez. Gönlüm aşk yüzünden kan olmuş. Kanımı kanla yıkama benim. Ne kadar kaçtıysam gölgem ayrılmadı benden. Gölgeleri ancak güneş

Adamlık, yiğitlik, insanlık gösterişli olmaz. Ancak yürekte varsa hissedilir. Yine hisseden de bundan anlayan olur. Tabii, herkes anlamaz.

Çok güzel eserler, unutulmazlar. Ben de özlemiştim. Ne zamandır dinlemediğim, dinletmediğim de eserlerdi. Hatta biraz bugün onlardan seçtim. Öyle gidelim. Allah'ım sadrımı genişletsin, işimi kolaylaştırsın, dilimdeki düğümü çözsün ki sözlerim doğru anlaşılsın. Benim tavsiyem, mekanlar müsaitse radyonuzun sesini şöyle biraz daha açın. Hadi.

İşi bilenler derler ki altı şey zehirdir ve altı şey de vardır ki bu zehirlerin panzehiridir. Dünya zehirdir. Züht. Züht ne? Yüz çevirmek ya da diğer bir deyişle kanaatkar olmak. Kanaat. Panzehiridir. Mal zehirdir. Zekat panzehirdir. Sürekli dünya kelamı zehirdir ama Yaradan'ı anmak onun panzehiridir. Günah zehirdir, tövbe panzehirdir.

Az önceki anonsunda demiştim ki herkes bir gösteriş peşinde, bir rubai çıktı karşıma. Tamamen tevafuk planımda yoktu. Örtüştü. Diyor ki insan vardır fark edilmez süsünden, kimi farksızdır bir sürüden. Her gördüğün şekle kapılma, insan dediğin anlaşılmaz görüntüsünden.

Burası Radyo 7, Gölgesizlerle programındasınız. Gündüz 14'ten 16'ya, geceleri 24'ten 02'ye buralardayım, anlattıklarımla, dinlettiklerimle. Şimdi bizi sadece bir radyo olarak görmeyip dost edinenlere bir türkü armağan edeceğim. Hatta bu türkünün bana göre en güzel versiyonlarından biri. Böyle bir yakın geçmişe gideceğiz. Türkünün adı şu: Dostum Dostum. Allah Allah. Çok güzeldir, biliyor musun? Ben dedim ama abi, radyonun sesini aç. Şöyle mıy mıy dinleyip ziyan etme. Mümkünse.

Hadi sizi Gesi bağlarına götüreyim ama öncesinde yine bir dörtlük okuyayım. Hak'tan emir almayınca ecel atı koşmaz derler. Kul odun taşımayınca cehennem tutuşmaz derler. Yol üstünde, yer üstünde ar hattı var. Yer altında fay hattı var. Üstteki çatlamadıkça alttaki kırılmaz derler. Allah Allah. Neymiş? Yer üstündeki çatlamadıkça alttaki kırılmaz derler. Vay.

Çok şükür aramızda katılanlar var. Tanımak isteriz, tanışmak isteriz diyenler var. Arada biliyorsunuz tanışma babından cümleler kuruyorum. Hatta yeni kitabımda da buna dair cümlelerim var. Hemen birkaç tane söyleyeyim. Eğer güvenmiyorsan birine veya bir yere, oraya Allah'ın izniyle adım atmam. Sakin görünürüm ama içimde o fırtına. Eğer gerçekten seversem sonuna kadar sadığımdır. Mevzu sadece eşim değil yani. Dost kastettiğim aynı zamanda. Diyelim ki kırıldım. Artık geri dönmem de zordur. Sabrederim, beklerim, susarım ve haliyle birikir. Haliyle bir gün o suskunluk bozulursa eyvah. Evet sevgili dostlar. Ve bir gün oldu ya, gitmem gerekti, gidersem sessizce giderim, daha da dönmem.

Ben hep derim ya, her gerçeği söylemenin de bir zamanı ve bir yeri vardır diye. Geçenlerde bir dinleyicimiz örnek verir misiniz demiş. Söyleyeyim, evet, her söylediğimiz gerçek olacak. Ama her meselenin olduğu gibi gerçeklerin bile yeri ve zamanı vardır. Mesela senden daha az mesut birinin yanındaysan, sofrasındaysan, ortamındaysan, asla saadetinden, mutluluğundan bahsetmemelisin.

0: hala Bora Öge?
1: Namı diğer gölge yayında.
2: Hep gölgen seni takip etti. Artık tüm Türkiye gölgeyi takip ediyor.
1: Gölgeyi takip ediyor.
2: Gölge, gölge, gölge.
3: Doku Home'un katkılarıyla gölge sizlerle devam edecek.
4: Var var hepsi dokuda var.
5: Vakıfbank Winov sunar.
6: Bas puan, faiz oranlarındaki değişimi ifade eder. Mesela %4.25'ten %4'e düşen faiz oranındaki değişim 25 bas puandır.
5: Vakıfbank Winov sundu.
7: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek. Sana gelecek.
8: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar tvbu.com.tr'de.
9: Reklam.
10: Mobilerin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık taksit seçenekleri ve 36 ay varan vadeden yararlanıyor. Detaylar akbank.com'da.
11: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.

0: herkes.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Şansa kalmaz işimiz Umran Oto Ekspert.
3: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
4: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve...

0: 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr. Pilot Garaj Shop'u
1: ekspertiz. Reklam.
2: Radyo 7. Doku Home'un katkılarıyla Gölgesizler'le devam ediyor.

sevgili dost Mutlu Ay Durmuş yine döktürmüş. Bu şiiri ilk kez okuyacağım programda. Tamamı uzun da şöyle parça parça okuyayım. Gönlünüz, radyonuz açık olsun, kulağınız gölgede olsun. Unuttum kaçıncı düş kırığımsın. Hüsranım boyumu aşmış demek. Sessizce kaçıncı hıçkırığımsın. Nasibim bir avuç yaşmış demek. Ne vedalar gördüm aynı biçimde. Hala sancıları durur içimde. Hataya düşmüşsem bunca seçimde. Aklımın feleği şaşmış demek. Her giden üstüme salıp elemi, halime güldürdü cümle alemi. Aşka rahmetsem de kağıt kalemi, şiirde faydasız işmiş demek. Ben aşk yumağını sabırla ördüm. Bazen ahraz oldum, bazen de kördüm. Ne bir takdir aldım, ne kıymet gördüm. Vefa kötü yola düşmüş demek. Ben ki dert ortağı gönül sarandım. Kaç cana can kattım, kime yarandım? Bir ömür çöllerde Leyla arandım. Talihim Mecnun'a eşmiş demek.

0: Sevip solana... Gücüm yetene kadar dedi. Arkasına bir ayakta kal yüreğim gider. Ama ben paylaştığım son videonun altına yorum yazanların isimlerini şöyle bir okuyayım. Siz de isimlerinizi, şehirlerinizi yazabilirsiniz. Kamuran Kılıç, Kemal Çiftdoğan, Deren Özer İstanbul Eyüp'ten. Diyor ki geçen arkadaşım sizin okuduğunuz bir şiiri WhatsApp durumunda paylaşmış. Fakat sizi tanımıyor. Ben de hemen bu şiiri ve bunun gibi güzellikleri canlı olarak radyoda dinlemesini tavsiye ettim. Bir haftadır sizi dinliyor. İyi yayınlar, selamlar. Bir kere Deren Özer çok teşekkür ediyorum. Bu ne kadar hoş bir davranış. Hani görüp öylesine geçebilirdi ama hayır, arıyor diyor ki bak sen bunu bir taneyi paylaştın ama bunlar Radyo 7'de. Ne güzel değil mi ya? Valla bravo. Şermin, Tufan ve Hülya Baykal, mesajlarınız için teşekkür ediyorum ve devam ediyorum.
1: Ayakta kal yüreğim, tutun yıkılma sakın.

İnsan hayat boyu o kadar çok şeyi böyle bana yakışmaz diyerek sabırla ve susarak böyle içine atar ki, bunu ne zaman anlar? İçine attıkları bir gün nefesini kesince.

Dikkatli dinleyenler hatırlayacaklar. Bir şiir okudum ve dedim ki bu uzun bir şiir ama bir bölümünü okuyacağım. Hadi o başladığımız şiiri bitirelim. Nerede kalmıştık? Talihim Mecnun'a eşmiş demek ki. Şansıma sitemkar olsam da bazı, Allah'tan gelene yüreğim razı. Sevdada ararken baharı yazı, payıma pay olan kışmış demek. Gönlümde nedamet dilimde keşke, her aşktan aldığım darbeler başka, hamuru günahla yoğrulmuş aşka, bin dua yüklemek boşmuş demek. Kaç ziyanla dolu gönül sandığım, yanıma kar kaldı bunca yandığım, yıllar sonra sende buldum sandığım, saadet hayalmiş, düşmüş demek. Ne ilk ne de sonsun sırtımdan vuran, aşkın saatini hasrete kuran, senin de göğsünün solunda duran, kalp değil, kocaman taşmış demek. Kocaman bir taşmış demek ki.

0: korkusu bu gece.
1: Benim canım bir şiir daha okumak istiyor. Sevene de sevmeye de, sevmeyene de armağanım olsun. Radyo 7'de gölgedesin.

0: Gölge sizlerle.
1: Yorgunum. Kimse bilmez göğsümde saklı yüküm. Kol kırık nasıl olsa acısı yende kalsın. Ta ki kalubeladan tayin olmuş bu hüküm, 40 senedir kaç defa öldüğüm bende kalsın. Dargınım yalnızlığı tetiklerken geceler, nasıl böyle çaresiz kaldığım bende kalsın. Kırılmış kalemimden kan sağdıkça heceler, bir yaradan kaç ilham aldığım bende kalsın. Vurgunum, gözlerimde nilüfer ürkekliği, hangi hazana kanıp solduğum bende kalsın. Eskimiş bir şarkıda ağlatıp erkekliği, saçlarımı nedenli yolduğum bende kalsın.

0: Türkiye radyolarının gündüz kuşağında şiir okunan tek programı.
1: Gölge sizlerle.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
3: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Konya-Afyon-Karahisar yolunun 50-54. Kilometreleri, Muğla-Denizli yolunun 22-27. Kilometreleri, Keşan-Gelibolu yolunun 70-71. Kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Ekspertizse
2: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
4: Doku Home'un katkılarıyla Gölge sizlerle devam edecek. Var var hepsi dokuda var.
5: Reklam.
6: Benim bankam iş bankası.
7: Maksimum 25 yaşında, avantajlar Haziran ayında. 1-30 Haziran tarihleri arasında maksimum ticari kredi kartınız ve ticari bankamatik kartınızla yapacağınız harcamalarınızda toplamda 7500 TL'ye varan maksi puan fırsatını kaçırmayın.

0: Mutlu yıllar mutlu akü.
1: Size de mutlu yollar Erol Evgin.
2: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
1: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
2: Mutlu akü bir numara. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
4: Neova Sigorta.
1: Daha böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban 1.389.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
5: Reklam.
6: Radyo 7.
7: Doku Home'un katkılarıyla Gölgesizler'le devam ediyor.

0: Radyo 7'de gölgelenmeye devam ederken şöyle yine mesajlarınıza bir bakmak istiyorum sevgili dostlar. Paylaştığımız son görselin altına kimler neler yazmış. Evet, Avusturya'dan İrfan, Mustafa Kahraman Maraş'tan. Evet, inşallah istediği bir türkü var. Bugün olmasa da yakın bir zamanda repertuarımıza, akışımıza alalım. İzmir'den Ramazan Bey, yüreğine diline sağlık, koca yürekli insan demiş. İnşallah Rabbim sizin gördüğünüz gibi iyi insanlardan eylesin.
1: Gölge sizlerle.

0: Gölge sizlerle.
1: Durgunum, yere düşmüş yağmur tanesi gibi. Hangi kahrın kabına dolduğum bende kalsın. Kerbela'dan yadigar dert avanesi gibi zamanın neresinde olduğum bende kalsın. Sürgünüm, her adımın sonrası fizan bana. Bu canımdan kaç kere yıldığım bende kalsın. Her terk ediş bir sela, her veda ezan bana. Kaç aşkın namazını kıldığım bende kalsın. Bende kalsın.

dua ederek başladığım programı dua ederek bitireyim. Size de hem dua etmeyi hatırlatmış olayım hem de beraber ben dua ederim, sen amin dersin. İkisinden birinin hürmetine kabul olur, kim bilir. Allah'ım her türlü afetten, musibetten, hastalıktan, zarardan, ziyandan bizleri korusun. Hasetten, haramdan, gıybetten bizi muhafaza etsin. Kabul olunmayacak dua ile el kaldırmaktan, insanlığa faydalı olmayan bilgiden, bize yakışmayan acizlikten, tembellikten bizleri muhafaza etsin.

Sıra bana gelmediyse, hala bir gölgen varsa yine radyo yerimizde buluşacağız. O vakte kadar unutmayacağız. Dün gitti, yarın daha gelmedi. Elde bir bugün var, kıymetini bilip anı yaşayacağız. Evet, gündüz 14, gece 24, günde iki programla buradayım. Duyan duymayana, tanıyan tanımayana, fırsat buldukça söylesin. Evet, bendeniz Talha Bora ve genamı diğer gölgenizden şimdilik manidar bir şarkıyla eyvallah. Orhan Gencebay gitti de gitti diyecek ve gölge gider. Eyvallah.

0: Dokohom'un katkılarıyla gölgesizlerle sona erdi. Var var hepsi Dokohom'da var. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune'la Enafarma bilgilendiriyor.
1: Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün.
0: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune'la Enafarma bilgilendirdi.
2: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek. Sana gelecek.
3: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri Tivibu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. Tivibu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar tivibu.com.tr'de.
4: Reklam.
5: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşPOS'ta. Maksimum iş yerim şimdi İşPOS oluyor. POS'um cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşPOS'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
6: Pilot Garaj Shop'u ekspertiz.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Pilot Garaj Shop'u ekspertiz. Pilot Garaj Shop'u ekspertiz.
8: Ücretsiz yaz kontrolleriyle Ford'unuza yazı getirmenin tam zamanı. 31 Temmuz tarihine kadar Ford etkili servislerine gelin, klima gaz dolumunda 3600 TL'den başlayan fiyatlardan yararlanın. Sileceklerde %50, polen filtrelerinde ise %25 indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için Ford.com.tr.
6: Pilot Garaj Shop'u ekspertiz.
4: Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin rüzgarın etkisiyle büyümesi üzerine bölgeye sevk edilen orman ekipleri tarafından havadan ve karadan yoğun bir müdahale başlatıldı. AK Parti Merkez Yürütme Kurulu Genel Merkez'de kritik gündem maddelerini görüşmek üzere bir araya geldi. Toplantı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştiriliyor. İstanbul merkezli düzenlenen dev uyuşturucu operasyonlarında zehir tacirlerine büyük bir darbe indirildi. Baskınlarda 1 ton 285 kilo uyuşturucu madde ve binlerce sentetik hap ele geçirilirken gözaltına alınan 15 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Ölçme, seçme ve yerleştirme merkezi üniversite adaylarının merakla beklediği duyuruyu yaptı. 20-21 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek yüksek öğretim kurumları sınavına katılacak adayların sınav giriş belgeleri resmi internet sitesi üzerinden erişime açıldı. ABD ordusuna ait helikopterin düşürülmesinin ardından Pentagon, İran'ın güney bölgelerine yönelik geniş kapsamlı bir hava harekatı başlattı. CENTCOM'un düğmeye basmasıyla birlikte Mübarek Dağı, Sirik Kenti ile Keşim ve Cask adalarındaki askeri noktaların hedef alındığı bildirildi. Avrupa Birliği üyesi ülkelerden çok sayıda eski üst düzey siyasetçi ve diplomat, Brüksel yönetimine karşı ortak bildiri yayımladı. Orta Doğu'daki insani krize dikkat çeken siyasiler, Avrupa Birliği'ne saldırgan tutumunu sürdüren İsrail'e karşı vakit kaybetmeden etkili tedbirler ve yaptırımlar uygulama çağrısında bulundu.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Amerikan doları 46,14, avro 53,33, gram altın 6.183, çeyrek altın 10.142 lira. Brent petrol 94 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günün şu dakikalarında 13.734 puandan geçiş yaptı.
0: Halkbank'ın

0: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çift yönlü olarak yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu'ya geçişlerde yoğun, Avrupa'ya geçişlerde akıcı. Haliç Köprüsü ise çift yönlü olarak açık görünüyor.
1: Arvento yoldu.

Dünya Kupası başlıyor. 2026 FIFA Dünya Kupası açılış maçı A grubunda ev sahiplerinden Meksika ile Güney Afrika arasında Mexico City stadında Türkiye saatiyle 22'de oynanacak. FIFA Dünya Kupası öncesi ABD'ye girişi reddedilen Somalili hakem Omar Abdülkadir Artan İstanbul'dan ülkesine döndü. Galatasaray'ın savunmasındaki yıldızı Davinson Sanchez geleceğiyle ilgili konuştu. Kolombiyalı stoper sarı kırmızılı takımda kalmak istediğini açıkladı.

0: boyunca golleri istediğin yerden izlemek, Türk Telekom'la golleri Tivibu Go'dan, internetinden yemeden izlemek, Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. Tivibu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar tivibu.com.tr'de.
1: Reklam.

0: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek. Sana gelecek.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Reklam.

0: Unutulmuş sevdaların şarkıları, unutulmamış aşkların şarkıları. Müziğin doğru adresi. Müziğin doğru adresi. Radyo 7'de.
1: Radyo 7'de.
2: Reklam.
3: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
4: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif gelire aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
3: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
5: Pilot Garaj Shop'u ekspertiz.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
0: Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.
2: Reklam.

0: bu programda ürün yerleştirme yapılacaktır.
1: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halı, Hertel'den Ebruli'yi sunar. Hangi

Sevgiler, saygılar, selamlar, merhabalar ve bugün de işte şükür kavuştuk. Yine güzel saatlerimiz işte başladı. Aşkın Sesi bendeniz Benhar Sarıoğlu. Aşkın yayın hali Ebru'limiz Radyo 20'mizde şöyle Türkiye'nin dört bir yanına, hatta dünyanın dört bir yanında şöyle güzel yüreklere ulaşmaya şöyle devam etsin efendim. Hoş geldiniz ve aşk olun.

Nerili Bilge torununa şöyle der. Bak evlat, her insanın içinde birbiriyle mücadele eden, çatışan iki kurt vardır. Biri kin, nefret, ihanet, düşmanlık, korku ve düşmanlığı ister. Diğeri ise sevgiyi, güveni, dostluğu, umudu ve özgürlüğü. Küçük torun dedesine sorar. Peki hangisi kazanır? Yaşlı adam cevap verir. Hangisini daha iyi beslersen o kazanır. Aşk alır.

Kimler iz bırakmış, kimler gözden düşmüş. Kimler geliyor, kimler geçiyor değil mi insan hayatından? Ömrümüze şöyle bir baktığımızda hayatımızdan geçenler, işte girip çıkmayanlar, tabii ki gitmeyenler. En doğru olanları, iyi olanları onlar. Ama diğerlerine de sözümüz yok. Onlar da bir şeyleri öğretmek için ya da bir şeylerde yardımcı olmak için hayatımıza giriyorlar ve biz hayatımıza devam ediyoruz. Belki onlar olmuyor ama yine hayat devam ediyor. Her şeye rağmen.

0: havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek.
1: Hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
4: Amerikan doları 46,14, avro 53,42, gram altın 6190, çeyrek altın 10.184 lira. Brent petrol 94 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günün şu dakikalarında 13.714 puandan geçiş yaptı.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız,
5: Halkbank. Vakıfbank Winov sunar.
6: Senet, kişi veya kuruluşların ödemeleri gereken borç tutarı ve tarihi gibi detayları kesinleştiren imzalı resmi belgedir.
5: Vakıfbank Winov sundu.
7: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek.
8: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri Tivibu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. Tivibu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar tivibu.com.tr'de.
9: Reklam.

0: hepsi iyi fiyata Migros'ta. 8-11 Haziran tarihleri arasında 600 gram altın kılıç tam yağlı taze kaşar 269 liraya Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros, hepimize
1: iyi gelecek. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Babalar gününe özel büyük fırsat Hatemoğlu'nda. İki takım elbise veya smokin alışverişinde tüm indirimlere ek 2000 TL indirim sizi bekliyor.
3: Aşkı kalbimi.
4: Babalar günümüz kutlu olsun. Hatemoğlu, babadan oğla.
5: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.

0: günün kazananı Gülşen Hanım.
1: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Borçta duracağıma günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
2: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
3: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
1: Bir, iki, üç, Migros yemek, bir, iki, üç. Heh, şimdi oldu. Migros yemekte ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros yemek. Migros uygulamasında.
2: Yaparsa fiyat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi, fiyat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiyat.com.tr.
3: Bir reklam.
4: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İş Posta. Maksimum iş yerim şimdi İş Pos oluyor. Posum cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İş Pos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm pos çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
5: Reklam.
6: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Her Telden Ebruli'ye devam ediyor.

derdin ne diye şöyle bir soran kişiye bakmak lazım tabii yani. Ne niyetle soruyor değil mi? Sizin derdiniz ortak olmak için mi yoksa fırsat kollamak için mi? Hangisi? Bunu siz daha iyi ayırt edersiniz. Tabii ki ikinci şıktakileri hiçbir şekilde o derdinizi paylaşmayın. Hiçbir şekilde. Çünkü sizin derdiniz onların eğlencesi olabilir. Sakın ha. Aşk olur.

Dertten yola çıkınca işte dertli dertli şarkılarla şöyle devam edelim istiyorum. Beni kıranlar bilmiyorlar ki diyor. Ben emanetçiyim sadece. Hepimiz emanetçiyiz. Sahibi olan yaradana verecekler acıttıkları o bu ya da kırdıkları kalbin hesabını. Bana değil. Evet. İşleri zor. Sakın ola kalp kırmamaya gayret edin. Çünkü işimiz daha zorlaşır o zaman.

kalp olmaz diyorsa orada biraz durmak lazım zaten. Üzerine iyi düşünmek lazım sevgili Can Bağları. Çünkü kalbin o yok dediği, hayır dediği, hani içimden gelmediği, içim atmadığı diye kullanırız ya. Bunu yaptığımızda da genelde pişman oluruz. İçinden de gelmemişti deriz. Değil mi? Öylelerine, öyle anlara bence iyi dikkat kesilmeliyiz. Diyorsa bir şey vardır muhakkak. Hiç, uzak kal. Üstüne vazgeç. Ne bileyim yani, içindeki hisse güven. Aşk olur.

0: havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek. Hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
1: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune'la Enafarma bilgilendiriyor.
2: Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün.
1: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune'la Enafarma bilgilendirdi.
3: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek.
4: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
5: Reklam.
6: Maksimum 25. yılını Maxi puanlarla kutluyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanıyor. İş Cep'ten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca Maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve Maxi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de. 25 yıldır
7: sana Maksimum. 1-2-3 Migros yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros Yemek. Migros uygulamasında.
8: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
9: Babalar gününe özel büyük fırsat Hatemoğlu'nda. Seçili ürünlerde 2 ve üzeri alışverişlerinizde %50 indirim sizi bekliyor. Tek aşkı
10: kalbimin. Babalar günümüz kutlu olsun. Hatemoğlu, babadan oğla. Pilot Garaj
11: Oto Ekspertiz. Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
12: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Pilot Garaj Oto
13: Expertiz. Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
14: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
15: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
16: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
17: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
16: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
17: Mutlu Akü bir numara.
18: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
19: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
20: O
5: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel Showroom'larında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
7: 1-2-3 Migros yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros yemekte ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros yemek. Migros uygulamasında.
4: Bir reklam. Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
19: Reklam.
0: Radyo 7. Güzel bir şarkı Radyo 7'de devam ediyor. Ceren Sagu, Unutamazsın.

0: Radyo 7 Haber.
1: Rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan CHP'li eski Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in 402 yıla kadar hapsi talep edildi. Bir kadın daha eski eşinin saldırısına kurban gitti. 43 yaşındaki Ayfer Karayışlı uğradığı kezaplı saldırının ardından yaşamını yitirdi. Annesini korumak için araya giren 13 yaşındaki kızı ise yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor. İzmir'de çıkan bıçaklı kavgada öldürülen Erdem Demir'in katil zanlısının 25 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Zanlının Erdem'i kendisine ağabey demediği için öldürdüğü belirtildi. Amerika-İran hattında yaşanan sıcak çatışmalarla taraflar arasındaki gerilim tırmandı. Durum küresel ekonomiye doğrudan yansıdı. Azalan risk iştahıyla birlikte piyasalarda satış baskısı oluştu. Altındaysa süregelen düşüş ivmesi devam ediyor. Ankara ile İstanbul arasındaki mesafeler daha da kısalıyor. Yüksek hızlı tren konforuna zaman ayarı geliyor. Müjdeyi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu verdi. İki metropol arasındaki seyahat süresi yarım saat kısalacak.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
3: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Muğla Denizli yolunun 22-27. kilometreleri, Nurdağ Gaziantep yolunun 33-37. kilometreleri, Keşan Gelibolu yolunun 70-71. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertizse
2: Dynobil. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
4: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
3: Halkbank. ABD-İsrail-İran savaşında petrol arzı kaybının 1 milyar varile ulaştığı hesaplanıyor. Küresel sıvılaştırılmış doğalgaz ticareti, Avrupa talebindeki güçlü toparlanma ve Atlantik havzasındaki yeni arz dalgasıyla geçen yıl bir önceki yıla göre %5 artarak 428 milyon tona ulaştı. Avrupa Yatırım Bankası Türkiye'nin yeşil dönüşüm projeleri için 200 milyon avro finansman sağlayacak.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
1: İlk internet, ARPANET, 1969 yılında Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı'na bağlı ARPA tarafından geliştirilen ilk paket anahtarlama ağıdır. Bu, internetin temelini attı. 1970'lerin ortalarında ARPANET, daha fazla üniversite ve araştırma kurumuna bağlandı. World Wide Web, WWW, 1991 yılında internetin en popüler uygulamalarından biri oldu. Bu tarihten sonra internet yaygın halde kullanılmaya başlandı. Türkiye'de ilk internet bağlantısı 1993 yılında Boğaziçi Üniversitesi'nde gerçekleştirildi.
0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
2: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek, sana gelecek.
3: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Reklam.
5: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
6: Babalar gününe özel büyük fırsat Hatemoğlu'nda. Seçili ürünlerde 2 ve üzeri alışverişlerinizde %50 indirim sizi bekliyor.
7: Tek aşkı kalbimin.
8: Babalar günümüz kutlu olsun. Hatemoğlu, babadan oğla.
9: Cam balkonda şimdi 12 taksit fırsatı.
10: Albert Genau. Cam balkonun adı, soyadı.
11: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
12: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
13: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
14: Yoksa sorun değil.
13: Dedim kızım, halleder baban. Maaşa daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir. Yani dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
12: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
9: Cam balkonda şimdi 12 taksit fırsatı.
10: Albert Genau. Cam balkonun adı, soyadı.
15: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi?
10: Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
9: Cam balkonda şimdi 12 taksit fırsatı.
10: Albert Genau. Cam balkonun adı, soyadı.
7: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
16: 1-2-3 Migros Yemek. 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim.
7: Migros Yemek.
16: Migros uygulamasında.
7: Şansa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
1: Bir reklam.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
4: Reklam.
17: Radyo 7.
18: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Ertel'de Nebuli'ye devam ediyor.

ateş düştüğü yeri yakar. Yakar yakar. Ve yanan yerdeki gibi hiç kimse de bilmez o ateşin düştüğü yerdeki acıyı, hüznü ve zorluğu. Ha, empati yapabilir ama birebir yaşamış gibi ancak yaşayan biri o kişinin yaşadıklarını çok iyi anlayabilir. Allah öyle durumlardan korusun tabii. Hiçbir şekilde inşallah öyle ateş mateş düşmesin hiçbir yere. Aşk olan.

şükretmedikten sonra dünyaları yesen ne fayda? Şükürle başladıktan sonra bir kuru ekmek değmez mi dünyalara? Değer. Şükürle başladığınız her şey dünyalara değer. Dünyalara bedeldir. Aşk olun.

Sen Etekten Sarısal muhteşem efendim ve şimdi artık sizler de mesajlarınızla dahil olabilirsiniz. Hadi gönderin gelsin mesajlarınızı Radyo 7 WhatsApp hattı üzerinden 0507 977 0101.

0: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek. Hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Reklam.

0: 25 bin lira harcamaya, 5 bin lira para para hediye. Üstelik para paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde para para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
2: Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Eurorepar Car Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Eurorepar Car Servis. Her marka araca güvenilir servis.
3: Babalar gününe özel büyük fırsat Hatemoğlu'nda. İki takım elbise veya smokin alışverişinde tüm indirimlere ek 2000 TL indirim sizi bekliyor.
4: Aşkı kalbimi.
5: Babalar günümüz kutlu olsun. Hatemoğlu, babadan oğla.
6: Yaz zamanı, Daikin Siesta zamanı. Sessizliği ve tasarruf teknolojileriyle Daikin klimalar şimdi 36 bin liradan başlayan fiyatlar ve bonusa özel 12 taksit fırsatıyla Daikin bayilerinde.
7: Daikin, doğru hava uzmanı.
8: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
9: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
10: Pilot Garaj Shop'u ekspertiz.
11: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
12: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
11: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
12: Mutlu akü bir numara.
13: Umran Oto Ekspertiz.
14: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
15: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2.375.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
16: 1-2-3 Migros yemek, 1-2-3, heh şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim.
17: Migros Yemek.
16: Migros uygulamasında.
18: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
19: Bir reklam.
5: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
8: Reklam.
7: Radyo 7.
10: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Pertel'den Ebruli'ye devam ediyor.
6: Hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
12: Burası Radyo 7. Hayata müzik katı.
2: Yağmur yağar ıslatır güzel dudaklarını.

Koniva ve Öykü Gürman, Ay Işığını dinledik. Sevilen şarkılarından bir tanesi. Ben de hemen şöyle yine güzel mesajlarınıza bir dönüş yapmak istiyorum sevgili Can Bağları. Bir bakıyorum 0507-977-0101'den gelen mesajlar. Merhaba Venler Hanım, iyi yayınlar, ben Filiz demiş. Sıradaki eseri eşim ve çocuklarım Tuna, Burak, Aslı için gelsin. Aşk ola, cemalimiz nur ola. Selamlar efendim. Ve Allah bağışlasın çocuklarınızı. Ve bu güzel şarkıyı da sizlere armağan edelim. Sıradaki güzel şarkı.

0: güzel bir eserdir efendim ve Radyo 7'de devam ediyoruz. Sizin o güzel mesajlarınıza şöyle bir dönüş yapıyorum, bakıyorum. Sıradaki eseri demiş, eser yok mu beni düşünen diye düşünenlere gelsin ve tabii ki Radyo 7 çalışanlarına demiş. Serhat Hollanda'dan selam olsun. Peki öyle diyenler varsa hemen biz o zaman bu güzel şarkıyı armağan edelim, gönderelim kendilerine.
1: Hiç kimse senin kadar sevilmedi. Aklımı firara vermişim zaten. Bir şiiri kıskandıran gözlerinle.

hiç unutmadım, unutmadım aklımda yaşananları bir tarafa, o gözlerin saklığında. Yıllar geçti unutmadım, unutmadım aklımda hatıralar bir tarafa, ah o gözler saklığında.

zümkarası gözlerin. Ve şimdi şöyle hemen mesajlara tekrar dönüyorum ve iyi yayınlar Vener abla, Edirne'den Cansu. Sevgili Cansu, teşekkür ediyorum. Gülüzar'la senin için ve Radyo 7 çalışanlarına ve dinleyenlerine armağan ediyorum demiş. Teşekkür ederiz hep beraber.

0: Vicdan insanın tek gerçek dostudur. Vicdanını dost bil. Dinle sözünü. Evet evet, onun sözünü iyi dinle. Ve bir gün aklın ile vicdanın arasında kalırsan eğer, vicdanını seç. Çünkü aklın çıkarlarını korur, ah vicdanın ise insanlığını cancağızım, insanlığını korur. O yüzden vicdanını dinle, hep dinle. O içindeki sesi dinle efendimiz. Dinle, dinle, şöyle güzelce size yol göstersin. Aşk ola.
1: Burası Radyo 7. Hayata müzik katıyor.

0: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek. Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
1: Şimdi Access'le olanlar ilk yıl kart ücreti ödemeden 10.000 TL'ye varan çift para kazanıyor. Sen de 30 Haziran'a kadar ilk kez Access'le ol, cüzdandan kampanyaya katıl, 15 Temmuz'a kadar yapacağın her 4.000 TL ve üzeri harcamaya 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar access.com.tr'de. Access 25 yaşında.
2: Reklam.
3: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.

0: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
1: Babalar gününe özel büyük fırsat Hatemoğlu'nda. İki takım elbise veya smokin alışverişinde tüm indirimlere ek 2000 TL indirim sizi bekliyor.
2: Aşkı kalbimin.
3: Babalar günümüz kutlu olsun. Hatemoğlu, babadan oğla.
4: Yaz zamanı, Daikin Siesta zamanı. Sessizliği ve tasarruf teknolojileriyle Daikin klimalar şimdi 36 bin liradan başlayan fiyatlar ve bonusa özel 12 taksit fırsatıyla Daikin bayilerinde.
5: Daikin, doğru hava uzmanı.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsın?
8: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
9: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
10: Daha böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban 1.389.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
11: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
12: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
13: Peugeot. Bir reklam.
14: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
15: Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: Amerika savaş helikopterlerinin Hürmüz Boğazı yakınlarında düşürülmesi Washington-Tahran arasındaki gerilimi tırmandırdı. Amerika Başkanı Trump'tan yeni bir açıklama geldi. İran'ı bugün de çok sert bir şekilde vuracaklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayacağını belirten Trump, "O çok güçlü bir adam, harika bir lider, beraber çalışıyoruz" ifadesini kullandı. Mutlak butlan kararı sonrası tartışmaların devam ettiği CHP'de Merkez Yönetim Kurulu, kurultay ve ihraçlar gündemiyle toplandı. 9 isim disipline sevk edildi. Bir bakış yüzünden başlayan kavga 16 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın hayatına mal oldu. Atlas'ı bıçaklayarak öldüren 15 yaşındaki sanık dün ilk kez hakim karşısına çıktı. 21 yıl hapis cezası istendi ancak duruşma ertelendi. Ankara'da 16, İzmir'de ise 15 yaşında iki çocuk bıçaklanarak öldürüldü. Her iki olayın failleri 18 yaşından küçük çocuklardı. Üstelik birinin 25 suç kaydı ortaya çıktı. Artık cinayet, yaralama, kurşunlamaya karışma, yakalananlar, yargılananlar 18 yaş altı, özellikle 15-18 yaş aralığı organize suç örgütlerinin maşası haline geldi. Çünkü aldıkları cezalar yetişkinlere kıyasla çok daha az. Çocukları için endişelenen ailelerin sayısı artarken uzmanlar çözümün ilk ayağının aile olduğunu söylüyor. Hatta meclise sunulacak olan yeni yasa kabul edilirse çocuğunu ihmal ederek suç işlemesine neden olan anne babalar da cezasız kalmayacak. Türkiye'nin uyku haritası çıkarıldı. Ortalama uyku süresi 6 saat 45 dakika.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
4: Fenerbahçe 61 yaşındaki teknik direktör Aykut Kocaman'la her konuda anlaşma sağladı. Kayseri Spor'un kalecisi Bilal Bayazıt, sosyal medya paylaşımıyla kulüpten ayrıldığını açıkladı. Dünya Kupası'nda Türkiye-Avustralya maçının hakemi belli oldu. Avustralya maçını Jesus Venezuela yönetecek.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
1: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 13.744 puanla günü tamamladı. Amerikan doları 46.13, euro 53.34, gram altın 6.115 lira, Brent petrolün varil fiyatı 95.87 dolar.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk.

0: Oto pratik.
1: Meteorolojiye göre Kastamonu ve Çankırı çevreleriyle Bolu'nun doğu, Karabük'ün güney kesimlerinde yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Gümüşhane ve Ardahan çevreleriyle Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç ve Kars'ın kuzey kesimlerinde kuvvetli yağışın etkili olacağı tahmin ediliyor. Yarın Ankara ve İstanbul 29, İzmir 32, Mersin 30, Trabzon 24, Kars 22, Mardin 33 derece olacak.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Oto Pratik sundu.
0: Oto Pratik, Oto Pratik.
3: Burası Radyo 7.
4: Radyo 7.
5: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
6: İstanbul genelinde trafik yoğunluğu %78 seviyesinde. Cumhuriyet Caddesi alt geçidi, Mecidiyeköy Tarlabaşı yönünde sağ şeritte trafik kazası meydana geldi. Bir şerit trafiğe kapalı. Bakırköy Taşan Osmaniye yönünde sağ şeritte bakım onarım çalışması var, sürücülerin dikkatine. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki istikamette yoğun. Yine Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde çift yönlü yoğunluk söz konusu. Bağlantı yolu Bayrampaşa'dan Mahmut Bey Batı Kavşağı'na, E5 Ok Meydanı'ndan İncirli'ye, E5 Harem'den Koz Yatağı'na yoğunluk var.
5: Arvento

0: altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
1: Reklam.
2: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
3: Doğada ne varsa
4: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. 1000 kontrollü fatura, defter beyan sistemi, mail ve mesaj gönderim. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten.

0: TR ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında. Pilot Garaj
1: Şoto Ekspertiz. 1-2-3 Migros Yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros Yemek. Migros uygulamasında. Şansa kalmaz işiniz,
2: Umran Oto Ekspertiz. Bir reklam.
3: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Reklam.
5: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Hertel'den Ebruli'ye devam ediyor.

Şöyle intizarın o güzel doyumsuz şarkısını keyifli yorumunu dinledikten sonra şöyle bir nostalji yapalım istiyorum Radyo 7'de. Evet, o da Ferdi Özbeğen olsun. Çok da sevilen bir şarkıdır.

tek bir söz söyleme ve Ferdöz Beyen Ağla Halime'yi dinledik ve mesajlarla devam edelim. 0507 977 0101'den Sivas'tan sevgili Tuğçe, sıradaki eseri sevdiğime gelsin demiş, lütfen beni görün demiş. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Sıradaki şarkıyı eşime Turgay Karadağ'a armağan ediyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz.

Olur'la şimdi ilk düeti dinledik ve sonra da Emin Olur şöyle keyifli bir şekilde iki güzel kayağın şarkısı dinlemiş olduk sevgili Cem Bağlar'ım. Ve devam edelim Radyo 7'de. Aşkın yayın hali Ebru'lü'de. Çorum'dan saygı ve sevgi selamlar demiş. Ben Vahap. Sıradaki eseri kendime istiyorum demiş. Tamam, hemen gönderelim o zaman. Ve Adem Bey tüm sevdikleri için, sizin için de Melike Şahin seslendirsin. Durma yürüsene.

0: özleştim.
1: Yağmur sesle de ne güzel geliyor değil mi insanın kulağına? Ferhat Göçer'le devam edelim. Radyo.

0: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek.
1: Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
4: ABD-İsrail-İran savaşında petrol arzı kaybının 1 milyar varile ulaştığı hesaplanıyor. Küresel sıvılaştırılmış doğalgaz ticareti, Avrupa talebindeki güçlü toparlanma ve Atlantik havzasındaki yeni arz dalgasıyla geçen yıl bir önceki yıla göre %5 artarak 428 milyon tona ulaştı. Avrupa Yatırım Bankası Türkiye'nin yeşil dönüşüm projeleri için 200 milyon avro finansman sağlayacak.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
5: Boyunca golleri istediğin yerden izlemek Türk Telekom'la golleri Tivibu Go'dan internetinden yemeden izlemek Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. Tivibu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar tvbu.com.tr'de.
6: Reklam.

0: Daha böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban 1.389.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: Babalar gününe özel büyük fırsat Hatemoğlu'nda. Seçili ürünlerde 2 ve üzeri alışverişlerinizde %50 indirim sizi bekliyor.
2: Tek aşkı kalbimin.
3: Babalar günümüz kutlu olsun. Hatemoğlu, babadan oğla.
4: Yaz zamanı, Daikin Siesta zamanı. Sessizliği ve tasarruf teknolojileriyle Daikin klimalar. Şimdi 36 bin liradan başlayan fiyatlar ve bonusa özel 12 taksit fırsatıyla Daikin bayilerinde.
5: Daikin, doğru hava uzmanı.
6: Pilot garaj, oto ekspertiz.
7: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsın?
8: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
6: Pilot garaj, oto ekspertiz.
9: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
10: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
11: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
12: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
11: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
12: Mutlu Akü bir numara.
13: 1-2-3 Migros yemek, 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim.
14: Migros Yemek.
13: Migros uygulamasında.
15: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
16: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
17: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
16: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
17: Aygaz diyorum.
18: Bir reklam.
19: Benim bankam İş Bankası.
20: Maksimum 25 yaşında, avantajlar Haziran ayında. 1-30 Haziran tarihleri arasında maksimum ticari kredi kartınız ve ticari bankamatik kartınızla yapacağınız harcamalarınızda toplamda 7500 TL'ye varan maksi puan fırsatını kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi İşCep ve İşbank.com.tr'de.
19: Benim bankam İş Bankası.
21: Reklam.
22: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Hertel'den Ebruli'ye devam ediyor.

Ağlamayan ve Koray Avcı. Sevgili Sıla, senin için, tüm sevdiklerin için özellikle armağan ediyorum. Koray Avcı demişsin, senin için de seslendirsin. Sonrasında gördüğün kadarıyla Yeliz Hanım tüm sevdikleri için ve özellikle çocukları ve eşi için armağan ediyor.

bekle beni ağlama ve devam edelim. Radyo 7'de aşkın yayın hali Ebru'lüde. Yükselirken kırarak çıkarsan çok tehlikeli. Düşerken tutunacak dal bulamazsın. Bulamazsın. Aşk olun.

0: Antalya'dan, Korkut Elinden, Gümüşlü Mahallesi'nden Kadir Topuz, insan diyor değer gördüğü yere tükürürse değer görmediği yerde tükenirmiş. Artık üstüne kim alınırsa saygılarımla iyi yayınlar diliyorum demiş. Şarkılarınız canımın cananı, canım eşim Burcu Topuz için yayınlar mısınız demiş. Hayırlı yayınlar, çok teşekkür ediyorum.
1: Kavuşmak özgürlükse özgürdük ikimiz de. Elleri çığlık çığlık yan yana iki dünya. İkimiz iki dağdan iki hırçın su gibi akıp gelmiştik. Buluşmuştuk bir kavşakta. Unutmuştuk ayrılığı. Yok saymıştık özlemeyi. Şarkımıza dalmıştık. Mutluluk mavi çocuk oynardı bahçemizde.

kadar güzel bir düet olmuş. Deniz Toprak, Selda Bağcan, iki sevdiğimiz ses. Gülüşün Kalır Bende ile şöyle bir bakıyorum saatlerime. Hayli ilerlemişiz, sona gelmişiz. Son mesajlara bakalım. Antalya'dan servis kaptanı Coşkun. Benler Hanım süpersiniz demiş. Sizin ile servis nasıl geçiyor demiş, anlamıyorum. Cemil Malbur, Muharrem Istıl, Ercan Sırma, Durul Bakan ve Aşkın Bakan'a armağan olsun demiş. Hemen gönderelim. İstanbul'dan Muzur, hasretim olan Semra'ya 25 yıl oldu, ömrümün sonuna kadar bekleyeceğim demiş. En önemlisi ve en güzeli, sırrın sahibine emanet olun.

0: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halı her telde Nebruli'yi sundu. Hangi halı değil, hangi gümüş
1: suyu? Bu programda ürün yerleştirme yapılmıştır.
2: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek, Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek, Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! TVBu Go. Detaylar TVBu.com.tr'de.
3: Reklam.

0: maksimumlular 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. İş Cep'ten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve maksi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de.
1: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 8-11 Haziran tarihleri arasında 600 gram altın kılıç tam yağlı taze kaşar 269 liraya.

0: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.

0: sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le futbol bayramına tam kadro hazır olun.
1: 1-2-3 Migros yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros Yemek. Migros uygulamasında.
2: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı tüytürk.com.tr'den 0850 222 8888 numaralı çağrı merkezimizden veya e-devletten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜV TÜRK.
3: Reklam.

Hoş geldik. Güzel bir akşamda Radyo Yeti'de Murat Çetin'le kum saati başladı. Gününüz nasıl geçti sevgili dinleyenler? İnşallah her şey yolundadır. En güzel şarkılarımızla yine bu akşamda huzurlarınızdayız.

Vedalar her zaman kapıdan çıkıp gitmek değildir. Bazen aynı şehirde olup uzak kalmaktır. Bazen konuşurken bile yalnız hissetmektir. İnsan en çok da yanında olmasını istediği kişiye ulaşamadığında bu hayatta eksilir.

O güzel sesinizi sevdiklerinize duyuralım, ne dersiniz? Sevdiklerinize selam iletmek isteyebilir ya da birbirinden güzel şarkılara armağan da edebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0507 977 0101. Sesli mesajlarınızı bekliyorum sevgili dinleyenler.

Zaman en sert öğretmendir, öyle değil mi? Önce sınav yapar, sonra dersini verir. Bu yüzden bazı insanlar konuşurken değil, susarken çok şey anlatır. Çünkü yaşanmışlık kelimelerden daha güçlüdür her zaman. Yıldız Silbe bizlerle birlikte. Günün şu vaktinde yollarda seyir halinde olan tüm dinleyenlerimize hayırlı yolculuklar. Bu güzel esirde sizlere armağan edelim.

Rahmetli Kıvırcık Ali'nin bu güzel şarkısını sevdiğini söylemekten korkmayanlara armağan ettiğimizi hatırlatalım. En güzel şarkılar her daim olduğu gibi Radyo 7'den sizlere ulaşmaya devam ediyor. Evet, rahmetli Güllü bizlerle birlikte. Bu şarkıyı kimler kabul etmek istiyor? Hadi bakalım, sizlere armağan olsun o zaman.

0: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek. Sana gelecek.
1: Murat Çetin'le Kum Saati devam edecek.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
3: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Muğla Denizli yolunun 22-27. kilometreleri, Nurdağ Gaziantep yolunun 33-37. kilometreleri, Keşan Gelibolu yolunun 70-71. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertizse
2: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
1: Murat Çetin'le Kum Saati devam ediyor.
0: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

Evet, birazdan sesli mesajlarınıza kulak vereceğiz. Sizler de hiç vakit kaybetmeden sesli mesajlarınızı iletmeye devam edebilirsiniz. 0507 977 0101 WhatsApp.

0: İzmir'den Sevcan ben. Sıradaki şarkım Menemen'deki eşim Ercan Akkış için gelsin. Onu çok
1: ben alayım. Ankara'dan Ceylan. Şu an Ankara'dan Adana'ya yolculuk yapıyorum. Sıradaki parça aileme gelsin. Onları çok seviyorum.
2: Hayırlı yolculuklar.
3: Ben Ahmet Cemil Kutlu, Kahramanmaraş istikametindeyim. Sıradaki eser kardeşim Rıdvan Furkan Kutlu'ya gelsin.
2: Sizlere de hayırlı yolculuklar.

Bazı cevapları dışarıda ararız, insanlarda, şehirlerde, yeni başlangıçlarda. Oysa bazen eksik olan şey çok yakındadır. İnsan kendini bulmadan hiçbir yerde ne yazık ki tamamlanmıyor. Sevgili Oğuz Sivri ve Bilal Yavuz, bu güzel esirde sizlere armağan edelim. Hayırlı yolculuklar.

0: Serhat Demircioğlu, Enver Doğan, Yakup Bayraktar, Ömer Şahin şimdiki eserimizde sizlere armağan edelim. Bugün herkes yollarda.
1: Ben Tırcı Evren, Karabük'ten Polatlı'ya gidiyorum. Sıradaki parça tüm meslektaşlarıma gelsin. İyi bayramlar diliyorum.
2: Ankara Polatlı'dan bence Ankara Sincan'da bulunan Gökhan Kara kardeşime ve tüm kader mahkumlarına ve sesinizin ulaştığı herkese Müslüm Gürses'ten size ve gönlü güzel insanlara gelsin.
0: Çok teşekkürler.

Radyo 7'nin vericiler biriminden cephakar Mustafa Şapak ve Yılmaz Musla'la da şimdiki eserimizi armağan edelim. Onlar olmazsa bizler de olmayız değil mi? Allah gücünüze güç katsın.

0: Reklam.
1: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

Sevmek, sevilmek o kadar güzel ki Rabbim herkese nasip eylesin. Bu güzel eseri de tüm sağlık çalışanlarına ve hastanede, hasta yataklarında bizleri dinleyen, şifa bekleyen tüm hastalarımıza armağan olsun.

0: kıyamazsınız ama size çok fena kıyarlar. O yüzden dikkat etmek lazım. Rabbim her birimizi güzel insanlarla karşılaştırsın.
1: Tarsus'tan Ayşe, şu an çalan parçayı da canım arkadaşım bir tanem Esra'm sana gönderiyorum.
2: Kahramanmaraş Afşin'den arıyorum Ünal Demir. Sıradaki şarkıyı canım kızım Esra için, damadım Mehmet için, Afşin'deki torunlarım için istiyorum.
3: Nakale'den Seher Bodur, Ferdi Tayfur'dan Çiçekler Açın şarkısını istiyorum bütün arkadaşlarım için.

0: yeter ki sen gel istersen.
1: Burası Radyo 7. Hayata müzik katın. O zaman sıradaki şarkı sana gelsin.

0: olmuş.
1: Memleket bazen bir şehir değildir. Bir koku, bir ses, bir hatıra olabilir. İnsan en çok da uzak kaldığı şeylerin değerini anlıyor. Çünkü özlem mesafe ile ne yazık ki büyüyor. Radyo 7'deyiz. Murat Çetin'le Kum Saati sizlere eşlik etmeye devam ediyor. Bu güzel eseri de kendini yalnız hisseden tüm dinleyenlerimize armağan edelim.

0: Ben Kahramanmaraş'tan Çağrı Demircioğlu. Sıradaki parçayı eşim Maşide, kızlarım Elif Miray ve Elmina için istiyorum.
1: Ben Belçika'dan Ömer Kılıç. Sıradaki parça tüm Türkiye'ye gelsin.
2: Ben Ercan Kısa. Sıradaki şarkı Sinem Kaya ve Kaçan'a gelsin.

Hata yapmak insanın doğasında var ama özür dilemek cesaret ister. Çünkü insan bazen kırıldığı kalbin karşısına çıkmaktan zorlanır. Oysa samimi bir affet bazen yılların yükünü hafifletebilir. Radyo 7'deyiz. Murat Çetin'le Kum Saat sizlere eşlik etmeye devam ediyor. Günün şu vaktinde kimler nelerde neler yapıyor bilmiyoruz ama bu şarkıyı hepiniz

0: Kavuşmayı beklediğim, günleri saydığım aşkım Semih için sıradaki şarkıyı rica ediyorum.
1: Avusturya'dan Yusuf Keskin, sıradaki şarkı Enes, Emir ve Elis Şiba gelsin.

Belki çok uzaklardasın. Lakin bir o kadar da yakınlardasınız. Yüreğimdesin. Derindesin yani. Böyle güz vakti çiçeğe durmaya endişeli, ince bir gül dalısın en derinde. Penceremdeki vapurun yazması kara, senin hasretinse içimde ömürlük yara. Benim canım ciğerim, iki gözümün çiçeği, nasıl diyeyim sana? Bir o kadar, o kadar işte.

Evet, beklediğiniz kişiler var değil mi? Gözünüz yollarda, ha geldi ha gelecek. Ömrünüz gitti. Bekleyen tüm dinleyenlerimize bu güzel eseri de armağan edelim.

0: üzülürsen.
1: Sesli mesajlarımıza kulak vermeye devam edelim. Kimler kimlere sesleniyor şöyle bir bakalım.
2: Ben İstanbul'dan Merve. Bu akşam çalacağınız tüm şarkıları en güzel bekleyişim olan sevgilime, canım kocama armağan ediyorum.
3: Ben Tarsus'tan Kübra, canım annem ve canım babam için istiyorum.
4: Fransa'dan ben Murat Tanış. Sıradaki parça aileme ve sevdiklerime gelsin.
5: Burası Radyo 7. Hayata müzik katıyor.

Tek gerçek var, o da nefes aldığımız an. Bir programın daha sonuna geldik sevgili dinleyenler. Hepinize mutlu, huzurlu, keyif dolu bir gece, güzel bir yarın diliyorum. Yarın aynı saatte Murat Çetin'le Kum Saati kaldığı yerden huzurlarınızda olacak. Hoşça kalın.

0: Özlediklerimiz, dinlemeye doyamadıklarımız, yeni keşfettiklerimiz. Bu şarkılar sizin için. Kaan'la Geceye Ses Ver başlıyor.
1: Nasıl özlüyoruz birbirimizi değil mi? Sadece bir gün geçiyor aradan ve yine kavuşuyoruz Allah'ın izniyle. Burası Radyo 7, Türkiye'nin en sevilen radyosunda gecelerin tek geçilen programı Kaan'la Geceye Ses Ver başlıyor. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Gününüz nasıl geçti, keyfiniz yerinde mi, yorgun musunuz? Hepsini bir kenara bırakın, en sevdiğimiz saatler başladı ve tabii ki harika şarkılar şu anda sırada ve sizlerden gelen mesajlar da olacak. Programımız başlıyor.

Sen de radyo hediye ses ver ve bize mesaj gönder. WhatsApp hattımız 0507 977 0101.

yapılan iyilikler, yapılan fedakarlıklar, maddi manevi her türlü destek görülmez de bazen karşımızdaki insanlar çektikleri acıların yerine bunu hak ettiklerini düşünürler ve sizin de onlara bu hizmeti yapmanızı beklerler. Yani onlar için çok bir şey ifade etmezsiniz çoğu zaman. Siz de yaşamışsınızdır bunu. Şimdi bu gece ne yapacağız? Her zamanki gibi harika şarkılarımız var. Haftanın belli günleri şöyle bir şey yapmak istiyorum. Bir il belirleyelim. Özellikle o ilden yeni dinleyenlerimizle tanışmak için bir fırsat verelim. Bugünkü ilimiz Türkiye'nin göz bebeği İstanbul olsun. 0507-977-0101'den özellikle bu gece İstanbul'dan kısa mesajları WhatsApp üzerinden bekliyorum. Adınızı ve hangi ilçeden dinlediğinizi de özellikle yazın, paylaşalım. Uzak.

0: benim hayat.
1: Ve İstanbul'dan yazan ilk dinleyicimiz Fatma, merhaba. Edirne'de bizi dinlemekte olan sevgilim Enes'e güzel bir şarkı armağan ediyorum ve onu çok seviyorum demiş. Yayında iletir misiniz lütfen diye de eklemiş. Memnuniyetle ilettik. Hem Fatma ve Enes'e hem de farklı şehirlerde Radyo 7'nin çaldığı şarkılarla kalpleri birleşen tüm dinleyenlerimize bu harika şarkıyı armağan ediyoruz.

yapılan hatalar, iyi niyetli davranışların karşılığında elde edilen hayal kırıklığı iyi birer öğretmendir. Derler ya, akıllı insan kendi hatalarından ders alır. Daha akıllı olansa başkalarının hatalarından da ders alır. Tüm hataları yapıp ders alacak kadar uzun bir ömrümüz yok. Herkesi dinlemeli, onların deneyimlerinden faydalanmalıyız, öyle değil mi? Bir de bile bile aynı hatayı tekrar tekrar yapmamalıyız. Aynı yoldan gidip farklı bir yere varmamız sizce mümkün olabilir mi?

0: İstanbul'dan yeni dinleyenlerimizle tanışıyoruz arada tabii ki. Göksu'dan yazıyor Beyza. Kaan abi iyi geceler. Uzun süredir dinliyorum programını ama ilk defa yazmak nasip oldu. Çok seviyorum programınızı ve radyonuzu sevdiklerime, arkadaşlarıma, çevreme tavsiye ediyorum. Teşekkürler demiş. Biz teşekkür ediyoruz. Göksu'ya, Beyza'ya selamlarımızı gönderiyoruz. Alanya'dayız şimdi. Emine, bugün benim doğum günüm, sıradaki parça bana gelsin demiş. Emine'nin doğum gününü kutluyoruz. Sadece Emine değil, bugün doğan tüm dinleyenlerimizin de doğum günü kutlu olsun. Sağlıklı, huzurlu, nice yıllar temenni ediyoruz. Kaan abi Çorlu'dan selamlar. Ben Pınar. Benim güzel yürekli abim, canım eşime Levent Özgürgenlere bir parça armağan eder misin? Teşekkürler demiş. Memnuniyetle armağan ederim kardeşim, sen hiç merak etme. Hoş geldin, sefa geldin. Maltepe'den, İstanbul'dan Asım ben. Yine gece 10 oldu. Çok şükür sesini duyduk. Sıradaki şarkıyı kızlarım Hatice'ye, Sevde'ye ve canım eşime Zeynep'e armağan ediyorum. Eşimin yarın doğum günü. Onu çok sevdiğimi söyler misin Kaan abi demiş. Memnuniyetle söyledik.
1: Göz görmezse gönül katlanır derler.

zamanında sahip olduğumuz anahtarla o kapıyı açmak mümkündü ama biri kilidi değiştirdi. Anahtarı kırdık, tekmeledik, yumrukladık ama o kapıyı açmayı başaramadık ve yine de orada sabit durmaya devam ediyoruz. Oysaki başka anahtarlar var, başka kapılar var, onların da farkına varmak lazım değil mi? Kabullenmek ve hayatımıza buna göre yön vermek en sağlıklısı.

bazılarına o kadar fazla avans veriyoruz ki aylarca maaşı almasa o borcunu bize ödeyemez değil mi? Bu kadar da kredisi olmasın bazı insanların, onlar hak etsinler değil mi? Hayırlı geceler Kaan abi, ben Aybüke, anneme ve annemin arkadaşı Ceylan'a ve bize sıradaki şarkıyı armağan eder misin? Kütahya'dan selamlar. Biz de Kütahya'ya selamlarımızı gönderiyoruz. Burdur'dan Ali abi iyi yayınlar diliyorum. Bizim için de güzel bir şarkı gelir mi? Burdur'a ve Radyo 7 dinleyenlerine armağan ediyorum diyor Ali. Teşekkür ediyoruz. Sağ olsun, var olsun. Tanzanya'dan yazıyor Fatih. Sıradaki şarkıyı eşim Hatice'ye, kardeşlerim Ömer ve Zeynep'e armağan ediyorum demiş. Fatih, çok uzaklardasın, sana selamlarımızı gönderelim. Bu harika şarkıyı sana ve arkadaşlarına armağan edelim.

Bana sorarsanız bir insanın kaybetme korkusu, kaygısı sevgi vermesinden kaynaklanır. Değer verdiği, sevdiği insanlar çoğaldıkça onları kaybetme korkusu, onların başına olumsuz bir şey gelecek korkusu, kaygısı yüreğini kaplar. Ama şunu unutmamak lazım. Kaygı duyduğumuz, korktuğumuz şeyleri değiştirme imkanımız, düzeltme imkanımız varsa e niye kaygılanıyoruz? Yaparız zaten. Düzeltme, değiştirme imkanımız yoksa o zaman da niye kaygılanıyoruz? Madem onları değiştiremeyeceğiz, düzeltemeyeceğiz. Onlarla yaşamayı öğrenmek zorundayız, öyle değil mi? Değerli bir kardeşim var, Emin şu anda yolda evine doğru gidiyor. Kazasız belasız hayırlı yolculuklar diliyorum Emin kardeşime. Emine ve ailesine armağan ederim bu güzel şarkıyı. Eskişehir'den selamlar, arkadaşlarım Melike ve Gamze ile dinliyoruz sizi. Bugün deşten bir şarkı çalar mısınız? Bu şarkıyı Konya'da sizi dinlemekte olan Halil'e armağan ediyorum ve onu çok seviyorum diyor Seda. Eskişehir'e selamlarımızı gönderelim. Bu şarkı da bizden size armağan olsun.

Genelde ormancı olarak bilinir değerli kardeşlerimiz. Orman muhafaza memurları biliyorsunuz önceki yıllarda çok tatsız olaylar yaşandı. Can kayıpları verdi. O kurum bugün de duyduğum kadarıyla yangınlar başlamış. İnşallah bu yaz geçtiğimiz yazlar gibi olmaz. Sessiz sakin geçer. Bunu neden söyledim? Vazife başında olan tüm kardeşlerimize, orman muhafaza memurlarımıza, polisimize, askerimize, jandarmamıza, güvenlik görevlisi kardeşlerimize, itfaiyemize, sağlıkçılarımıza ve tabii aklımıza gelmeyen onlarca meslek grubuna selamlarımızı gönderelim. Kaan abi, serin bir Eskişehir gecesinde balkon keyfi yaparken her gece seni dinliyoruz. Sıradaki şarkıyı Eskişehir'e armağan ediyoruz demiş. Anadolu'nun Venedik'ine selamlarımızı gönderelim. Mersin'den Elif, hem yolculuk yapıyorum hem de radyonuzu dinliyorum. Sıradaki şarkıyı eşime ve çocuklarıma armağan ediyorum demiş. Kazasız belasız yolculuklar. Malatya'dan Hasan, Gül'den canım eşime ve biricik oğlumuz Musa Barlas'a bir şarkı çalmanızı rica ediyorum. Bu şarkı size de gelsin.

Ah geceler, ah kim bilir bu gecenin zulmüne neler neler saklanıyor. Neden zulmü dedim? Çünkü zulüm karanlık demektir. Gecenin bir anlamı da karanlık ve dolayısıyla zulümdür. Çoğu insan için büyük zulümdür gece. Ağrılar gece şiddetlenir, düşünceler gece artar. Çaresizlik gece belli olur. Kalacak bir yeriniz yoksa gece bir sabahçı kahvesinde, belki de sokaklarda konaklarsınız, öyle değil mi? Aç yatmak ne kadar zordur geceleri. Kim bilir bu gecenin karanlığına, zulmüne neler neler sığıyor, ne hikayeler yaşanıyor, öyle değil mi? Ve çoğumuz bunun farkında bile değiliz. Gerçi şehri biraz dolaşsak hepsi karşımıza çıkıyor olur olmadık yerlerde. Madem öyle, hadi gelin bir geceli şarkı daha dinleyelim sizlerle.

Aslına bakarsanız hepimiz gücümüz kadar sorumluyuz. Gücümüzün üstünde bir yükü taşıyamamaktan şikayet etmek çok da mantıklı değil aslında. Demek ki bunu taşımamamız gerekiyor, değil mi? Siz taşıyamıyorsanız bırakın başkaları yüklensin. Her şeyi bizim yüklenmemiz gerekmiyor, öyle değil mi? Bu fedakarlığa gerek yok. Mersin'deyiz Osman, sıradaki şarkıyı Bozdoğan ve Yıldırım ailelerine armağan ediyorum, teşekkürler demiş. Biz teşekkür ediyoruz. Kaan Bey, ben Serkan Kayseri'den yazıyorum ve çalışıyorum, sizi severek dinliyorum. Çok sevdiğim canım eşime ve çocuklarıma bir parça armağan ediyorum. İbrahim Tatlıses'ten az önce dinlettik, umarım siz de dinlemişsinizdir. Konya Ereğli'de dikiş atölyemizde sizi dinliyoruz. Mesai yapan arkadaşlarıma güzel bir şarkı gelsin mi? Huriye, Nagihan ve İsmet yazmış, bu şarkı sizin için geliyor.

Gecelerin çok sevilen, çok dinlenen, konu komşuya, eşe, dosta çok tavsiye edilen programı Kaan'la Geceye Ses Ver devam ediyor. Bu harika şarkılarla ve WhatsApp'tan gelen mesajlarla. Cemil Çakar kardeşim, Kaan abi bana da bir şarkı armağan eder misin demiş. Memnuniyetle kardeşim, en güzellerini armağan ederim hem de. Hayırlı geceler, Muratan Çakır Hatay İskenderun'dan yazıyorum demiş. Hatay İskenderun'a da selamlarımızı gönderelim. Bakalım diğer mesajlar nerelerden geliyor? Tabii ki yollardan. Samsun'dan sizi şu anda tırla hareket halinde dinliyoruz. Sıradaki şarkıyı Emirhan Piyaleoğlu'na armağan ediyorum demiş. Ne güzel bir soy ismi varmış Emirhan'ın. Piyaleoğlu, ilk defa duydum. Kaptanlarımıza da selamlarımızı gönderelim, olur mu? Sinem Sivas'tan yazıyor. Sivas'a güzel bir şarkı gelir mi? Memnuniyetle. Harika bir şarkı var sırada. Çoğumuzun ezbere bildiği bu güzel şarkıya kulak verelim.

0: Bana sorarsanız verilen sözlerin çoğu karşındaki insanı kandırmak için söylenmiyor. Aslında o sözleri veren, o düşünceleri ortaya koyan insan bu hayallere inanıyor. Ve karşısındaki insanla mutlu bir yuva kurmak, hayatı dolu dolu yaşamak istiyor. Ama şartlar bazen öyle farklı hale geliyor ki verilen sözler maalesef yerine getirilemiyor. O hayaller yıkılıyor ve dolayısıyla böyle şarkılar ortaya çıkıyor. Kahramanmaraş'tan İsmail kardeşimiz çayını demlemiş, balkona çıkmış, sokak lambasını da aydınlatma olarak kullanıyor, bize fotoğraf göndermiş, eşine ve çocuklarına armağan ediyor sıradaki şarkıyı, her zaman Radyo 7 demiş. Afyonkarahisar'dan Çiğdem, eşim Behtula için bir şarkı çalmanızı rica ediyorum. Onu çok sevdiğimi de söyler misiniz? Çiğdem ve Behtula birbirini çok seven iki dinleyicimiz. Bu harika şarkıyı onlara armağan edelim. Sanat güneşimiz Zeki Müren söylüyor.
1: Ellere kanıp da gitmez sevgilim. Hayat bu gün gelir.

Ama. Krala sormuşlar kaç dostunuz var diye. Ne bileyim demiş. Bir tahttan ineyim o zaman belli olur. İyi günde çevreniz kalabalık olur. Bunu artık herkes öğrenmiştir değil mi? Sadece sizden faydalanmak değildir mesele. Güçlü olana bir meyil vardır. Onun yanında durmak ister insanlardan çoğu. Belki ondan yararlanmak ister ya da onun gölgesinde, onun himayesinde bulunmak ister. Ne zamanki maddi manevi düşersiniz, gerçek dostlarınızı o zaman görürsünüz. İstanbul Tuzla'dayız. Yasin, Kaan abi, bu şarkı öncelikle huzur veren sesinle bizi aydınlatan sana ve Emine'ye gelsin. Bazı insanlar kader olur, benim kaderim sensin Emine, seni çok seviyorum demiş. Ne güzel, sevdiğiyle beni bir tutuyor dinleyicimiz. Bu bizim için büyük bir onur. Kaan abi iyi ki varsın, radyoyu iyice sevdirdin bize. Televizyonu açısım gelmiyor. Çakırlı'daki komşularıma armağan ediyorum. Çakırlar'daki komşulara selam olsun. Sıradaki şarkı ona gelsin demiş. Kesinlikle Emine, televizyonları kapatıyoruz, radyonun sesini açıyoruz. Anlaştık.

Sıradaki durağımız Samsun, Samsun'dan yazıyor Muharrem. Kaan Bey nasılsınız? Şu an çok kalabalık mahallede çay içerken dinliyoruz. Rica etsem bize de bir parça gönderir misiniz? Göndermez miyiz? Bütün mahalle bizi dinliyor mu şu anda? Mahallenize de komşularınıza da selamlarımızı gönderelim. Bizi dinlemeye ve dinletmeye devam edin, olur mu? Selamlar Kaan Bey, iyi çalışmalar. Eskişehir'den Aybike. Sıradaki şarkıyı canımın içi oğlum Kadir'e armağan ediyorum. Annesi onu çok seviyor demiş. Allah bağışlasın, evlatlar sevilmez mi? Sağlıklı, güzel, mutlu yıllar diliyorum size. İyi geceler Hatice, ben Mardin'den yazıyorum. Sevgili eşimle her gece sizi dinliyoruz. Sıradaki şarkıya talibiz demiş. Memnuniyetle, size de armağan edelim. Mardin'e de selamlarımızı gönderelim. Çok güzel bir yer Mardin. Erzurum'dan yazıyor dinleyicimiz. Erzurum'da bizi dinleyen babam Selim Geltekin'e sıradaki şarkıyı armağan ediyorum diyor. Düzeltelim. Tekirdağ Çorlu'dan Ecrin gönderiyor bu mesajı. Sizin de babanıza armağan edelim. Tez zamanda Allah kavuştursun diyelim. Bu güzel şarkıya kulak verelim şimdi.

diyoruz ya, yaşamın kendisi bir öğretmendir diye. Bazen insanları ayırır. Neden? Birbirleri için ne kadar değerli, ne kadar önemli, özel olduklarını anlasınlar diye. Birbirinden ayrı olan ama kalbi birbiri için atan pek çok dinleyicimizin içi cız etmiştir bu şarkıyı dinlerken. Hasret dozu bir hayli yüklü. Sevdiğimiz bir şarkıydı. Canımız İstanbul'umuz, içinden deniz geçen şehrimiz, medyanın kalbi birbiri için atan pek çok

ediyoruz. Sergen göndermiş bu mesajı. Konya Akşehir Üçhüyük Mahallesi'nden Sabri ben. Sıradaki şarkıyı Üçhüyük Mahallesi sakinlerine armağan eder misiniz? Memnuniyetle. Konya, bu şarkı senin için de geliyor. Güllü söylüyor. Rüya.

Hakikaten de öyle değil mi? Birini düşündüğünüz zaman ilk gözleri gözünüzün önüne geliyor. O gözlerdeki ifade, değil mi? Çok şey ifade ediyor. Balıkesir'den Nebim eşim Ferhat için bir şarkı istiyorum ve onu çok sevdiğimi söylemenizi rica ediyorum demiş. Nebim Ferhat'ı çok seviyor. Tüm Türkiye ve tüm dünya bunu duydu değerli kardeşimiz. Antalya'dan selamlar, sıradaki şarkıyı eşim Gamze Çivi'ye armağan ediyorum. İyi yayınlar diliyorum demiş Mustafa kardeşimiz. Hakan Belçika'dan dinliyorum sizi. Yine her zamanki gibi çalışırken kulağımız sizde. Sıradaki parça tüm sevenlere, sevilenlere gelsin. Size de kolay gelsin. Gurbette bize kulak veren tüm kardeşlerimizi de selamlayalım. Hayırlı geceler abi, ben Turgut Dudan Hatice Manisa'dan. Sıradaki şarkı canım eşim Savaş Erdem'e, çocuklarım Mustafa Ali'ye ve Damla'ya gelsin. Hayırlı geceler demiş. Teşekkür ediyoruz. Iğdır'dan yazıyorum. Merhaba Bektaş, Polat

Ergüven ailesi için bir şarkı. Sıradaki şarkıyı size de armağan edelim. Düzce Arap Çiftliği Mahallesi'nden selamlar, saygılar. Şu an birlikte olduğum tüm dostlarıma ve milli takım sevdalılarına armağan olsun çalacağınız şarkı. Aytekin Acar, çok teşekkür ediyoruz.

Ege'nin incisine gidiyoruz, İzmir'e. Kaan abi hayırlı geceler, ben tır şoförü Muzaffer, sıradaki parçayı canım abim Yaşar Alkan'a armağan ediyorum diyor. Bursa'dan selamlar, ben Ercan, Kaan abi seni seviyoruz. Eşim Bahar için bir şarkı istiyorum demiş. Ercan ve Bahar için de çalacağız, ben de sizleri çok seviyorum bu arada. Kayseri'den Onur, oğlum 6 yaşında uyurken sizi dinliyor. Her gece sizinleyiz. Oğlum Oğuz Kaan için bir şarkı istiyorum, onu çok seviyorum. Allah bağışlasın Onur kardeşim, hem de adaşımmış. Çok güzel bir ömrü olsun. Çanakkale'den sevgiler Kaan Bey, hayırlı geceler, sizi severek dinliyoruz diyor Ayşegül. Ben de severek yayın yapıyorum, inanın kocaman bir aile olduk. Birbirimizi seviyoruz, özlüyoruz, birbirimize şifa alıyoruz değil mi? Kara Elmas Diyarı Zonguldak'tan Radyo 7 dinleyenlerine ve sevgili eşime bir parça çalmanızı rica ediyorum. Sibelcan olursa sevinirim demiş Sevinç Hanım. Sibelcan birazdan çalacağım. Ben Halil Çetin, Niğde'den yazıyorum. Konya Ereğli'de bizi dinlemekte olan Esma'ya ve tüm Radyo 7 dinleyenlerine sıradaki şarkıyı armağan ediyorum diyor. Teşekkür ediyoruz. Biz de selamlarımızı gönderiyoruz. Hadi gelin şimdi yine çok sevdiğimiz bir şarkıya güzel bir yorumcunun sesiyle yeniden hayat verelim diyemedim radyolarınızda.

Okunmayı bekleyen çok sayıda mesaj var. Süreniz el verdiğince hızlıca okumaya çalışıyorum. Şimdiki durağımız Afyonkarahisar. Selamlar, Murat Demirci yazıyor. Gecemin tek radyosundan, Radyo 7'den bir şarkı rica ediyorum. Eşim Gülcan, oğlum Murat, kızım Şevval için Orhan Gencebay olursa iyi olur demiş. Bu gece dinlettik, sıradaki şarkıyı size armağan edelim. Kayseri'den Mehmet Çakır, Koray Avcı'dan bir şarkı istiyorum. Tüm EGM çalışanlarına ve İstanbul'un en güzel kadını, sevdiğim mühür gözlü kar çiçeğim Elif'ime gelsin. Beyler biliyorsunuz bu işi, bu ne güzel benzetmeler. Avusturya'dan Şenol selamlar, sevgiler, yoldayım. Türkiye'yi çok özledim. Bizim için de bir şarkı gelir mi? Tez zamanda hayırlısıyla kavuşun sevdiklerinize ve bu güzel cennet ülkemize, olur mu? Kütahya Simav'dan Esma, hemşehrilerim için bir şarkı rica ediyorum demiş. Öyleyse bu şarkıyı size armağan ederim.

0: var.
1: Şimdiki durağımız İstanbul. Nazım Emre yazıyor. Abi iyi yayınlar dilerim. İstanbul'dan Kıbrıs'a can dostuma sıradaki şarkıyı armağan ediyorum. Teşekkür ederim demiş. Biz teşekkür ederiz. Kardeşimize selamlarımızı gönderelim. Batman'dan Ramazan Yavuz, bu gece sizinle tanışmak nasip oldu. Harika şarkılar çalıyorsunuz. Sıradaki parça bana ve yanımdaki dostum Hasan Yeşilyurt kardeşime gelsin. Doğum günü ona bir sürpriz yapacağım demiş. İnşallah duymuştur. Doğum gününü kutluyoruz Hasan'ın. Nice sağlıklı yıllara. Fatoş Hanım, sıradaki şarkıyı size de armağan ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Yasemin Hanım bize ulaşmış. Bizim için de güzel bir şarkı gelir mi? En güzelleri gelir hem de, hiç merak etmeyin. Ankara'dan Resul Bayram Mümin Sarıkaya herhalde güzel bir şarkı istiyor anlayabildiğim kadarıyla. Teşekkür ediyor, biz teşekkür ediyoruz. Ne demek efendim, memnuniyetle. Samsun'dan Semra, Sibel Can'dan bir şarkı birazdan dinleteceğim. Canım kızım Sema'ya, canım anneme gelsin şimdiden teşekkürler. Tüm Radyo 7 dinleyenlerine de armağan ediyorum ve teşekkür ediyorum demiş. Efendim teşekkürler, sevgiler, saygılar bizden. Hadi gelin bu şarkıyı dinleyelim.

durağımız Kırıkkale. Yalçın sıradaki parçayı tüm hemşehrilerine armağan ediyor. Hemen yakınındayız. Ankara'dan Binnur, annem Şükran için sıradaki şarkıyı armağan ediyorum diyor. Allah başlasın, mutluluklar diliyoruz. Osmaniye'den Elif'e sıradaki şarkı çok sevdiğim yeğenime gelsin. Kral iyi geceler, radyonun sesini açtık, seni dinliyoruz. Aksaray'dayız, semaverimiz yanımızda demleniyor. Geceyi güzel bir parça bırak, tüm Aksaray halkına armağan ediyorum demiş. Bize de harika bir teras fotoğrafı göndermiş. Teras olduğunu tahmin ediyorum, bir şey yetiştiriyorsunuz herhalde. Harika görünüyor bu güzel şarkıyı. Hem Ahmet'e hem de Aksaray'a armağan edelim. Çok sevdiğimiz yorumculardan biriyle Ferdi Tayfur'la devam ediyor programımız.

0: kararım.
1: Samsun Vizir Köprü'deyiz. Ramazan yazıyor, sıradaki şarkıyı en sevdiğime armağan ediyorum diyor. Allah sevdiğinizi bağışlasın. Kütahya'dan selamlar. İşimizin başında sizleri dinliyoruz. Ben Ahmet Şen. Bize de bir parça gelir mi? Gördüğüm kadarıyla mobilya atölyesi olabilir ya da çelik kapı mı imal ediyorsunuz? İkisi de olabilir. Kolay gelsin emekçi kardeşlerimize. Sağ olsunlar, var olsunlar. Hollanda Amsterdam'dan Dilber, Akşehir'de bizi dinlemekte olan canımdan çok sevdiğim, nefesim olan eşim Naim Türkmen'e sıradaki şarkıyı armağan ediyorum diyor. Erzurum'dan yazıyorum, ismim Oğuzhan. Şu an hastanede yatan evladım için bir parça istiyorum. Herkesten dua bekliyorum. Kardeşimize tez zamanda Rabbimiz şifa versin. Allah size de iyilik, kolaylık versin. Dualarımız, en güzel dileklerimiz sizinle. Bu şarkıyı da size ve oğlunuza armağan ediyoruz. Allah'tan şifa diliyoruz kardeşim.

Hadi gelin şimdi Konya'ya bir uğrayalım. Güney sınırdan yazıyor Ali Kuruoğlu. Sıradaki şarkıyı aileme armağan ediyorum diyor. İzmir'den Özgür Coşkun, iyi yayınlar dilerim, severek dinliyoruz. Bizim için de bir şarkı gelir mi? Memnuniyetle gelir hem de. Ankara'dan Gonca Manisa'da bizi dinlemekte olan eşime sizin aracılığınızla seslenmek istiyorum. Onu çok seviyorum, kalbim hep onun yanında. Ne güzel mesajlar, sizin için de çalalım. Biz Bitlis Hizan'dan polis memurları Adem, Fatih, Muhammed ve Ufuk nöbette sizi dinliyoruz, selamlar demiş. Ve aleyküm selam, biz de size selamlarımızı gönderiyoruz. Ayağınıza taş değmesin, Allah'a emanet olun. Aynı zamanda askerlerimize, görevi başında, vazife başında olan her kim varsa hepsine sevgimizi, selamlarımızı, üstüne de bu harika şarkıyı gönderiyoruz. Bizim için Zara seslendirecek.

gece de biraz değindik ya, bu gecenin karanlığına, zulmüne saklanan ne acılar var değil mi? İşi olmayan, cebinde parası olmayan, az önce okuduk, hasta olan oğlunu hastanede bekleyen, ki evlat ne kadar kıymetli değil mi? Kılına bile zarar gelsin istemezsiniz. Farklı şehirlerde aynı şarkılara kulak verip hasret çeken değerli kardeşlerimiz var. Herkesin kendi içinde bir hesaplaşması, bir acısı, bir dramı var, öyle değil mi? Travması var. Ama tüm bunlara rağmen hayat yine güzel değil mi? Programdan keyif aldık hep birlikte. Yarın Allah izin verirse saatler 22'yi gösterdiğinde yeniden buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın. Bir gün dönüp bakınca...

Ve bugün de bir aradayız. Çok şükür. Demek ki göreceğimiz bir gün daha varmış. Rabbimizin üzerimize böyle lütfu tadacağımız nimetler varmış. Çok şükür. Güzel olsun günümüz, ömrümüz ve sonumuz. Ve Rabbim bugün de sadrımı genişletsin, işimi kolaylaştırsın, dilimdeki düğümü çözsün, sözlerim anlaşılsın ve siz değerli dinleyicilerimize tesir etsin. Hoş geldiniz.

Ah dostum, kötüye iyiyi dedirtemezsin. Çölü sürahi ile yeşertemezsin. Demiri ısıtır eğer bükersin ama nankörü asla düzeltemezsin.

şu an beni dinleyenlerden böyle değme felek deyip de feryat eden içten içe vardır ama şunu diyen de vardır. Tutamıyorum bazen kendimi. Gülüyorum. Olup bitenlere, geçip gidenlere, gördüklerime, bekleyip de göremediklerime, iyi niyetlerime gülüyorum. Tüm yaşadıklarıma bakıp yerinde kalan aklıma, gösterdiğim onca sabrımı, hatta kendime bile gülüyorum.

oluşturan Allah'tır. Karşılaştığın insanları bir düşün. İyi olanı, saf olanı, hasetle bakanı, iki yüzlü olanı, çok sıkıntılar çekmiş olanı, hiçbiri rastgele çıkmadı yoluna. Çünkü Allah her karşılaşmanın bir sebebi olduğunu bize haber verir. Peki hiç düşündün mü? Neden bazı insanlar seni yükseltirken bazıları içini daraltır? Neden kimisi sana merhamet öğretir, kimisi sabrı, kimisi sınır koymayı, kimisi de susmayı? Bazıları duadır, hayatına huzur olur, iz bırakır. Bazıları imtihandır, kalbini yoklar, niyetini sınar. Bazıları aynadır, sana kendini gösterir. Bazıları ise uyarıdır, buraya kadar demeyi öğretir. Allah seni kimle karşılaştırdıysa, orada mutlaka bir ders vardır. Ya şükredeceksin, ya öğreneceksin. Ama asla boşuna değildir. İyilerle karşılaştığında şükret, kötülerle karşılaştığında uyan. Çünkü herkes kalbine misafir olur ama herkes orada kalmaz. Kimi iziyle güzelleştirir, kimi yüküyle ağırlaştırır. Unutma, Allah bazen bir insanla sarar yaralarını, bazen de bir insanla güçlendirir duruşunu. O yüzden sakın "neden benim başıma geldi" deme.

Radyo 7'de gölgelenmeye başladık, devam ediyoruz. Bizi dinlemekle kalmayıp dinletenlere bir teşekkür şarkısı armağan edeyim. Diğer taraftan tek başına dinlemeyip böyle toplu halde dinleyenler var. Ne bileyim işte taksi duraklarında, atölyelerde, fabrikalarda, servislerde. Evet, dinleyenler var, dinletenler var. Hepinize ayrı ayrı selam olsun. Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Rabbim sizin güveninize, sevginize hem Radyo 7'yi hem de bu kardeşiniz Gölge'yi layıkız.

Yurt içinde, yurt dışında beni dinleyen her yaştan, her duygudan insanlar. Bir kutunun içine altın koyarsan, o artık bir altın kutusudur. Ama aynı kutuya altını çıkarıp yediğin şeylerin kabuklarını koysan, içine artıklar koysan, bu kez artık o bir çöp kutusudur. Yani 30 saniye önce altın kutusuydu, sonrasında çöp kutusu. Şimdi mesaj ve ders basit ama sert. Hayatına neyi aldığına dikkat et. Çünkü zamanla ona döneceksin.

0: Geçenlerde bir şiir okumuştum, uzun. İstediğiniz kırmayayım, en azından bir bölümünü tekrar okuyayım, böyle kısa bir bölümünü. Diyor ki, bu şehrin günahkar sokaklarında bir çocuk büyüdü yıllara inat. Kurumuş çatlamış topraklarında bir umut yeşerdi dallara inat.
1: Gölde sizlerle.
0: Ne ana, ne baba, ne yar, ne yavru. Hepsinden vazgeçti yansa da şu bağrı. Kendi öz yurdundan gurbete doğru bir yolcu yürüdü yollara inat. Biliyordu hayat kavgası zordu. Davası uğruna kendini yordu. Kimseye değilmedi, dik durdu. Kula kul olmadı, kullara inat.

Bak dostum, menfaat bitince selam da biter. Çıkar için gelen işi bitince gider. Herkes dost değil. Kimi insan seninle değil, imkanınla beraber. Gerçek olan kalır, menfaat olan kalır.

Kurulsa pazarın hiçe gidersin, sen zatın alemde cevher mi sandın? Yarın ola hayrola derken göçe gidersin, sen bu alemi kendine kevser mi sandın? Nice sultanlar geçti adı kül oldu, bir nefeslik canını ebedi mi sandın? Omzuna yüklediğin gururdan haberin yok, toprağın çağrısını yalan mı sandın? Bir gün terazide susar bütün sözler, ağırlığın ne kadarsa odur. Gölgen bile senden şahitlik isterken kendini hakikatten azat mı sandın?

gittiğin yere söyleme, söyleme sakın. Senin şu gönlümde varlığın yeter. Giderken en güzel edanı takın, sarılıp da boynuma vedan yeter. Unutmam giderken bıraktığın yeri, her sabah ufkundan doğuşun yeter.

Radyo 7'desin. Dinleyebileceğin en doğru radyodasın. Gündüz 14'ten 16'ya, geceleri 24'ten 02'ye iki programla bu çok önemli radyoda yayındayım. Namım Gölge ve şimdi içinizden bazılarını anlatayım. Sen de ki evet bu benim. Siler geçer baba, acımaz. Sadakatsiz, sırnaşık, güvensiz insanları silmekte tereddüt etmez. Kimsenin kullanmadığı lafları tozlu raflardan indirmeyi iyi bilir. Hak edenin alnına şak diye yapıştırır. Ve güvenilirdir. Efendim? Sen kendini bu sınıftan görüyor musun? Ama bitmez, toplumumuzda türlü türlü insanlar var. Anlatmaya devam edeceğim. Sen de dinlemeye devam et.

0: sizlerle.
1: Sen imkansızsın, sensizlik imkansız. Aşkın.
2: İmkansız olmayan bir tavsiyede bulunuyum. Aslında bu benim kendime tavsiyem. Kendi kendime söylediğim, telkin ettiğim bir şey. Sizinle de paylaşayım. Kabul edenler alsın koysun cebine. Kimse senin karanlığını aydınlatmak için yıldızlar arasından böyle çıkıp gelmeyecek. Sen kendi kendini aydınlık tutmak zorundasın. İnsan zor zamanında en çok güvenmesi gerekenin kendisi olduğunu ve iyi kötü her yolun sonunda özüne dönmek zorunda olduğunu fark eder. Döndüğünde kendi omzuna yaslanacak kadar güçlü olabilmek için daha sağlam adımlar atmak zorundasın. Tedbirli olmak zorundasın. İnançlı olmak zorundasın. Ve sabırlı olmak zorundasın.

şimdi şöyle sosyal medyada dinliyoruz diyenler, ismini, şehrini yazanlar kimler? Hızlıca bakayım birkaç tane, buradan da paylaşayım. Ankara'dan Ali Rıza Aydın, Ankara Gölbaşı'ndan. İstanbul'dan Murat Ataseven. Denizli'den Mustafa Demir, bak her yerdeyiz. Konya'dan Ayşe Orhan. Eskişehir'den Muhittin. Evet, Kırıkkale'den Gülseren İlkbahar. Erzurum'dan Hakan Yorulmaz. Vallahi alt alta okuyorum, rastgele okuyacaktım yani, biraz aşağıdan biraz ortadan yukarıdan derken her yerdeyiz. Bak Belçika'dan Özlem hanımefendi, Kocaeli'den Temel. Selam olsun hepinize, dinlediğiniz ve dinlettiğiniz için. Şanlıurfa'dan Şükrü Ayaz, Almanya'dan Krefeld'den Mesut, Ankara'dan Lale. Armağan olsun hem size hem de sevdiklerinize.

insan için bütün afiyet samimiyetle Allah'ı anmasındadır. Hadi geri ver dualarımı. Ve sevgili dostum, maalesef bütün belalar da isyandadır. Yani ondan uzaklaşmandadır. Hadi geri ver. Ve bütün şifalarda sevgili dostum pişmanlığında saklıdır. Yani yol yakınken tövbe etmene bağlıdır.

Yok yok, böyle birilerinden ilgi görmek için insan ısrar etmemeli. Aman ha. Değer görmenin kuralı aslında şu: karşılıksız ve gönülden vermek. Bırak aramak isteyen arasın. Özlüyor mu? Gelsin sarılsın. Ve içinden geldiği gibi davransın. E olmuyorsa da tek tarafın çabasıyla yürümeyeceğini herkes anlasın. Bak, birilerinin önceliği değilsin diye senin değerin düşmez. Sadece yanlış zaman ve yanlış insandır senin için. Hepsi bu. Bu kadar.

0: bitmiyor.
1: Diyor ya, senin derdin hiç bitmiyor dünya diye. Aslında aklı başında olan insanın, düşünen insanın derdi bitmez. Kendini dertsiz zanneden bence zavallıdır. Geçmiş olsun yani. O aslında en büyük dert, onun başında haberi yok. Sevgili dostlar, bir gün her zamankinden daha durgundur bizim ustada. Diyebilirsiniz, bizim ustanın da derdi bitmiyor. Bitmez. Hayatı okuyanın, okumayı bilenin derdi bitmez. Çırak sorar. Usta der, bugün diğer günlere göre daha bir durgunsun. Hayrola? Usta derin bir nefes alır ve der ki, evlat, yol uzun, düşman hileli, dostlar cahil. Nasıl durgun olmayayım?

Peki, bugünün kamyon arkası yazısını söyleyeyim. Yolda gidiyoruz hep beraber. Önümüzde bir araç var ve arkasında şu yazıyor: tek yiyen tek ölür, hak yiyen zor ölür. Tekrar edeyim değil mi? Peki. Tek yiyen tek ölür, hak yiyen zor ölür.

Yani derdim sizi üzmek değil. Ama hayatın çok acı yanlarından birinden bahsedeceğim. Yo, pes etme, umudunu kaybetme. Bu söylediğimi yaşadıysan, bilakis tam tersi, ayakta kalmak zorundasın. Peki bu acı mevzu ne? İnsanın ya o benim arkamda dağ gibi dediklerinin hayatındaki ilk rüzgarda, ilk sert rüzgarda böyle savrulup gitmesi. Yani sen dağ zannediyordun ya, meğer kum tepeleriymiş. İşte bunu fark etmesi insanın hayatının o bunalım zamanında, dara düştüğünde bir anda böyle ulan bir dönüp bakıyor, kimse yok arkada, yanında, yapayalnız. Çok acı.

Şahit olmaz kalbime diyor ya Allah'tan başkası. Ve aslında gerçek yardım da sadece orada. Ali İmran 160'ta Allah diyor ki Bismillah. Allah size yardım ederse sizi yenebilecek kimse yoktur. Eğer size o yardım etmezse ondan başka size kim yardım edebilir? Mesela dünya işte bak diyor ki şimdi dinleyeceğimiz türküde yazı bir dert, kışı bir dert, öyle mi? Yazı seviyorum diyen bile yaza geldiğinde sıcaktan bunalır, feryat eder. Kışı çok seviyorum diyen bile kışın soğuğundan feryat eder. Bu dünya böyle kardeşim. Sıkıntının biri biter diğeri başlar. Mutluluk mu, huzur mu, rahat mı? Sadece Allah'ta.

Ve geldik bir programın daha sonuna. Çok içime sindi. Dinlediniz, dinlettiniz, yazdınız. Sevginizi hissettirdiniz, dualarınızı gönderdiniz. Benim programda duayla başlar, duayla biter. Kapanış duam bu, ben de size ayırayım. Rabbim ne kadar hasta olan dinleyicimiz varsa veya sevdiğiniz hastadır, şifa versin. Ne kadar özlem çeken varsa vuslat versin. Ne kadar borcu olan varsa eda versin. Ve bizi bize bırakmasın, ne veriyorsa hakkımızda hayırlısını versin. Evet, sıra bana gelmediyse, hala bir gölgem varsa yine Radyo 7'mizde buluşacağız. Ve o buluşacağımız ana kadar unutmayacağız. Dün gitti, yarın daha gelmedi. Anı yaşayacağız. Evet, bendeniz Talha Boravge. Namı diğer gölgenizden şimdilik eyvallah.

Haydi keşke söküp atabilsem seni kalbimden. Kalmak zor olsa da gidemem asla.